0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökti Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?

bilemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanlışım.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim.

0: kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Göktin Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçülük Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentörlük noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12'de düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökti Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi,

0: Bağlantı Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
1: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
0: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
2: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında

0: İstifaden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Göktin Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Göktin Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
0: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
0: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
3: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmak.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, aile sağlığı merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçelik Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezli 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Göktin Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Göktin Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
0: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
2: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
0: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
3: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de aile sağlık

0: Merkezinin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, aile sağlığı merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçelik Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezli 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökti Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü

0: altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökti Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edip mühendislerimizi onlar için seferber edip onların mentörlük noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Hierapatris'le bir araya geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğunu işaret etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı John David Weidpool'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince jihad destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırım sürecine ilişkin yapılan açıklamada, firmayla yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullarla firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerli olmalıdır.

0: Avrupa Birliği Komisyonu, Birliğin 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 200 milyar euro olmasını teklif etti. Borsa İstanbul, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varillik kümülatif ham petrol arz kaybı yaşandığını, bu rakamın yıl sonuna kadar en az 2 milyar varile ulaşabileceğini tahmin etti. Türk Hava Yolları, Mayıs'ta 7.9 milyon yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranına ulaştı. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59 milyon 878 bin 937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün. Dolar 46.14, Euro 53.42, gram altın 6.188, çeyrek altın 11.114 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 23, Özvatan, Sarız 24, Akkışla, Bünyan, Tomarza 25, Felahiye, İncesu 26, Develi, Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı, kanuna ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nierapatris'te bir araya geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğunu işaret etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı John David Weitbull'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince JİHA destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türk

0: Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırısının tamamlandığını açıkladı. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu, NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yöneltilen eleştirilere "sakin olun ve rahatlayın" diyerek yanıt verdi. Kanada hükümeti sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkililerinin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırım sürecine ilişkin yapılan açıklamada, firmayla yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullarla firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerli olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 200 milyar euro olmasını teklif etti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varillik kümülatif ham petrol arz kaybı yaşandığını, bu rakamın yıl sonuna kadar en az 2 milyar varile ulaşabileceğini tahmin etti. Türk Hava Yolları, Mayıs'ta 7.9 milyon yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranına ulaştı. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59 milyon 878 bin 937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.14, euro 53.42, gram altın 6.188, çeyrek altın 11.114 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınar Başı 23, Özvatan, Sarız 24, Akkışla, Bünyan, Tomarza 25, Felahiye, İncesu 26, Develi, Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı kanunu ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı

0: Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı John David Weitbull'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince JİHA destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırısının tamamlandığını açıkladı. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu, NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yöneltilen eleştirilere "sakin olun ve rahatlayın" diyerek yanıt verdi. Kanada hükümeti sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkililerinin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üstlerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırım sürecine ilişkin yapılan açıklamada, firmayla yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullarla firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerli olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu, Birliğin 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 200 milyar euro olmasını teklif etti. Borsa İstanbul, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varillik kümülatif ham petrol arz kaybı yaşandığını, bu rakamın yıl sonuna kadar en az 2 milyar varile ulaşabileceğini tahmin etti. Türk Hava Yolları, Mayıs'ta 7.9 milyon yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranına ulaştı. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59 milyon 878 bin 937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.14, euro 53.42, gram altın 6.188, çeyrek altın 11.114 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 23, Özvatan, Sarız 24, Akkışla, Bünyan, Tomarza 25, Felahiye, İncesu 26, Develi, Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı, kanuna ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.
4: Dilerim yüzüne güler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık

0: etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı John David Weitpel'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince jihad destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırısının tamamlandığını açıkladı. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu, NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yöneltilen eleştirilere "sakin olun ve rahatlayın" diyerek yanıt verdi. Kanada hükümeti sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkililerinin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırım sürecine ilişkin yapılan açıklamada, firmayla yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullarla firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerli olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 200 milyar euro olmasını teklif etti. Borsa İstanbul, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varillik kümülatif ham petrol arz kaybı yaşandığını, bu rakamın yıl sonuna kadar en az 2 milyar varile ulaşabileceğini tahmin etti. Türk Hava Yolları, Mayıs'ta 7.9 milyon yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranına ulaştı. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59 milyon 878 bin 937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.14, euro 53.42, gram altın 6.188, çeyrek altın 11.114 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınar Başı 23, Özvatan Sarız 24, Akkışla Bünyan Tomarza 25, Felahiye İncesu 26, Develi Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan, bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmalarıyla işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, istiklal madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
3: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
2: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
4: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı, kanunu ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
2: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşı yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Mobilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh!

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmü mündedir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Niera Patris'le bir araya geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi

0: Gürsü Müslüm Sarı haklarında şahibi bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince jihad destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Biz zoru başardık. Elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz. 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Ciromuz 36 milyonu geçti. Yani duracak mıyız? Durmayacağız.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Firmaların başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz. Süreç nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve şu anda nasıl bir noktadalar? Bu soruyu en iyi cevabını alabileceğimiz bir işletmeye soracağız bugün. Kayseri'de kadın kooperatifleri arasında en başarılı olmuşlardan bir tanesi olan Sarıoğlan Kadın Kooperatifindeyiz şu anda. Çok güzel işlere imza attılar. Yanımda kurucu başkan Gülten Ardahan var. Nasıl başardım sorusunu Gülten Ardahan'a soracağız. İlk olarak tabii ki kendisini tanımakla başlıyoruz. Merhaba Gülten Hanım, nasılsınız? İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
6: Teşekkür ederiz. Öncelikle Sarıoğlan'ımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Kooperatifimizde ağırlamaktan onur duyduk sizleri.
5: Teşekkür ederiz, o onur bize ait. Gülten Ardahan kimdir?
6: Gülten Ardahan, şu an Sarıoğlan Kadın Kooperatifinin başkanıyım. Daha öncesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak aşçılık, pastacılık dalında eğitim vermekteydim. Daha sonrasında Gökmen Valimizin Kayseri'ye atanmasından sonra

0: kooperatif kurma kararı alınca her ilçede bir kooperatif kurulacağı için bizler de buna öncülük ettik ve Sarıolan Kadın Kooperatifini kurduk. Şu anda başkanlığı olarak devam ediyorum.
1: Evet, süreç sizin de söylediğiniz gibi aslında kadın kooperatifleri için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehre gelişiyle başladı. Dediğiniz gibi de tüm ilçede muhakkak kadın kooperatifi var. Sayıları da her geçen gün artıyor. Peki bu süreç sizin için nasıl geçti? İlk karar verişinizde neler yaşadınız? Nasıl karar verdiniz ve sonrasında süreç nasıl işledi?
0: İlk karar verdiğimizde biz halk eğitimde butik çikolata yapım kursunda o aşamadaydık. Onu yapıyorduk. Daha sonrasında kaymakam hanım vardı. O bizi çağırdı. Vali Bey kooperatif kurmak istiyor. Ne yapalım? Biz de düşündük. Herkesten farklı bir şey yapalım. Buna ne yapabiliriz derken biz de çikolata üretimi yapalım. Bununla işe girelim dedik. Bu şekilde kooperatifi kurmaya karar verdik. Aslında kurucu ortaklarımız da benim kursuma gelen çalışan bayanlarımızdı yani. Hepsi eğitimli, sertifikalı. Bir adım daha önde başladık aslında biz bu kooperatifi kurarken onlardan.
1: Zaten eğitimliydi. Hepsi bu manada ne yapacağını biliyordu. Üretimde neler var, neler üretiyorsunuz?
0: Biz ilk başta butik çikolata üretimiyle başlamıştık. Şu an fabrikalaşma yolunda gidiyoruz. Üretim tesisimizi büyüttük. ISO kalite sistemlerine uygun tesis haline getirdik. Şu an makine üretiminde olan her ürünü üretebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek 150 çeşitten fazla ürün skalamız var. Gitgide de bunu geliştiriyoruz. Ne istiyorsanız biz onu üretiyoruz.
1: Çikolatayla alakalı öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, çikolatayla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz.
1: Peki şu anda ne durumdasınız? Dediniz ki fabrikalaşıyoruz. Bu artık gerçekten çok güzel bir nokta. Küçük bir kooperatiften fabrikaya doğru giden bir yolculuğu yaşıyorsunuz.
0: Yani biz zaten yerel marketlerle çalışıyorduk. Şu an hedefimiz büyük marketlerle Türkiye genelinde çalışmak ve daha sonrasında da ihracata girmek istiyoruz. Bu çikolatayı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü bunlar sırf bayanların elinden çıkan, anne eli değmiş gibi ama el değmeden üretilen çikolatalarımız. Daha fazla kişiye hitap etmek istiyoruz. Daha fazla kişinin tanınırlığını istiyoruz. Daha fazla bayanın iş istihdamına yardımcı olmayı istiyoruz. Bu şekilde hedefleyerek ilerlemeye devam ediyoruz.
1: O kadar güzel noktalar var ki bahsettiğiniz. Sadece bir üretim tesisinden bahsetmiyoruz. Burada kadınlar da hem iş hayatının içerisinde hem de istihdamın içerisinde yer bulmuş oluyorlar. O açıdan da çok çok güzel. Zaten kadın kooperatiflerinin kuruluş amacı da buydu. Kadınları iş hayatının içinde tutmak ve ev ekonomisine katkı sağlar hale getirmekte. O yüzden tebrik ediyorum. Bu arada o güvenilir belgelerden bahsettiniz. İçeride o kadar güzel bir sistem var ki üretim tesisi olan alanda her şey en ince ayrıntısına kadar dikkat ediliyor. Tüm hijyen kurallarına uyuluyor ve muhteşem lezzette çikolatalar üretmişsiniz. Onun için bir kere sizi tebrik etmek istiyorum. Siz sadece o üretim alanıyla da aslında kalmamışsınız. Yan tarafta hemen bir kafede oluşturulmuş. Burada da yine pastalar, börekler, baklavalar üretiliyor. Sarıolan gibi belki de diğer ilçelerimize nazaran biraz daha hem doğa hem tarih açısından hafif şanssız diyebileceğimiz bir ilçede çok güzel bir kadın markası oluşturmuşsunuz. Ve nasıl başardım yayının içerisinde İşte bu sorular da çok önemli. Nasıl başardınız, o yola çıktığınızda yaşadığınız zorluklar da konu edinmemiz açısından çok önemli. Ben biraz önce bana bahsettiğiniz çok şaşırdım. Sarıolan'da hala bazı tavır ve tutumlar bize çok eskileri hatırlatır bir durumdaymış, siz anlattınız. Kadınların henüz çalışma hayatına hazır olmadığı, hatta bunun çok da makul karşılanmadığı bir süreçte siz kadınların iş hayatında olabileceğini, hatta bir kooperatif kurup bu noktada fabrikalaşabileceğini Sarıolanlılara ispat etmişsiniz. Dediniz ki hala burada kadınların iş hayatında oluşu garipsenirdi. Biz bu algıyı yıktık. O kısmı da merak ediyorum. Onu da izleyicilerimize anlatır mısınız?
0: Şöyle söyleyelim. Biz bu kooperatifi kurduğumuzda 7 bayan ile kurmamız gerekiyor. Aslında o 7 bayanı bile kurarken biz zorlandık. Zaten kooperatif mantığında elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz ve her şeyi hep birlikte yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de sıfırdan başladık. Tabii ki valiliğimizin ve büyükşehrimizin desteğini arkamıza alarak sıfırdan başladık ve ilerledikçe şunu gördük. Bayanlar çalışması burada yani ayıplanırdı. Kadınlar evde oturur, erkekler çalışır, o yapıda gidiyorduk. Daha sonrasında bu kooperatifi kurmamızla birlikte 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık.
1: Yani maşallah.
0: Herkes burada çalıştı, öyle söyleyelim. Sokakta bir yürürken ayıplanırken şimdi bizim sayemizde bu bayanların hepsi Sarıolan'daki bütün işletmelerin hepsinde gönül rahatlığıyla çalışabiliyor. Çünkü biz o algıyı yıktık insanların üzerinden. Bunu değiştirdik. İlk bunu yıkma sebebimizden biri bu kitap kafa konsepti de yerimizi açarak oldu. Bayanlar artık dışarıya çıkıyordu. Kafe kısmında oturabiliyorlar. Başka bir işletmeye gidip çalışabiliyorlar. Bizim işimize gelip çalışabiliyorlar. Bunların artışı oldu. Çünkü insanlar birbirine bakınca yani burada da ayıplanacak bir şey olmadı artık. Yani normalleşmeye geçti. Biz zoru başardık. Başta zorlansak ama şu an çok rahatladık. Şu an herkes eşleri, babaları bizim işletmemize getiriyor. Kızımız burada çalışsın, eşim burada çalışsın diye. Mesela biz bundan çok mutlu oluyoruz. Yani zoru başardık. Daha iyi yerlere geleceğiz. Daha fazla kadının çalışması için, onun için çabalıyoruz. Şu an 20 bayan ile devam ediyoruz bu işletmede ama bu 20 bayanı 200 bayana neden çıkarmayalım? İşletmeyi büyüterek hedeflerimizde, önceliğimizde bu var.
1: Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Gerçekten çok güzel bir yolculuk sizin için. Sarıolan için de tabii ki bu çikolata üretim tesisi, fabrikalaşmaya çalışan bu üretim tesisi müthiş bir katma değer diye düşünüyorum. Yerel marketlerle çalışıyorsunuz. Tabii ki hedefinizde daha büyük firmalarla çalışmak da var ki birçoğuyla da çalışıyorsunuz. Hem Kayseri'nin hem de aslında Sarıolan'ın yüz akı bu kadınlar diyebiliriz. Peki ne kadara mal oldu bu işletmeler ve günün sonunda aylık ne kadar ciro yapıyoruz? Bu da merak edilen sorulardan.
0: Şöyle söyleyelim, 4 yıla yakın bir zamanı olmak üzereyiz. 4 yılda toplamda neredeyse 10 milyona yakın bir bütçeye harcandı. Bunun hepsi tabii ki kooperatifin cebinden çıkmadı. Devletimizin sağladığı desteklerle Oran Kalkınma Ajansı ya da KOPDES o yerlere başvurarak buraları ilerlettik. Birden fazla proje aldık. En son aldığımız Avrupa Birliği projesiyle makineleşme sistemine geçtik. Yani duracak mıyız? Durmayacağız. Bu projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bir kadın kooperatifinin kendini büyütebilmek için kullanabileceği en iyi şey bu projelerle kendini büyütmek. Bunlara devam edebiliyoruz. Şöyle diyeyim, aylık demeyim ama 3,5 yılı geçtik artık. Toplamda ciromuz 36 milyonu geçti. Bu bir başarı bence.
1: Kesinlikle
0: küçük
1: öyle.
0: Bir ilçede sadece kadınların üreterek bir şeyleri başarmaya çalıştığı bir iş olarak bence iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Çok tebrik ediyorum. Bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sarıolan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun.
0: Bizler de teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Efendim bir başka bölümde başka bir işletmeyle yine nasıl başardım sorusunu soruyor olacağız. Takipte kalın.
2: Nasıl başardım sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırısının tamamlandığını açıkladı. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu, NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yöneltilen eleştirilere "sakin olun ve rahatlayın" diyerek yanıt verdi. Kanada hükümeti sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkililerinin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üstlerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Müzik Radarı.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat eli uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır mesajını paylaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim parti olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti meclisindeki üye sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP Parti Meclisi'nde bu gelişme ile üye sayısı 29'a inmiş oldu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da parti meclisi toplantısını yapacağız dedi. TSK düzenlemelerini de içeren uzman Erbaş Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda AK Partili Hulusi Akar Başkanlığı'nda görüşmeye başlandı. CHP'nin usul tartışması talebi reddedilirken teklifin maddelerine geçildi. Teklifte TSK personelinin özlük hakları ve yapısal düzenlemelere ilişkin değişiklikler yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran savaşı hakkında bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti, harbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi seçilmesi hedefleniyor. Yeni anayasa doğrultusunda artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu da yakalandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbir aldı. BTK tarafından alınan ilave tedbirlere göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilmeyen, elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlar ve elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 23, Özvatan Sarız 24, Akkışla Bünyan Tomarza 25, Felahiye İncesu 26, Develi Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59.878.937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.16, euro 53.39, gram altın 6154, çeyrek altın 10.056 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde, mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı kanunu ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
4: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
4: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat eli uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır mesajını paylaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti meclisindeki üye sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP Parti Meclisi'nde bu gelişme ile üye sayısı 29'a inmiş oldu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da parti meclisi toplantısını yapacağız dedi. TSK düzenlemelerini de içeren uzman Erbaş Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda AK Partili Hulusi Akar Başkanlığı'nda görüşmeye başlandı. CHP'nin usul tartışması talebi reddedilirken teklifin maddelerine geçildi. Teklifte TSK personelinin özlük hakları ve yapısal düzenlemelere ilişkin değişiklikler yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran savaşı hakkında bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti, harbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni anayasa doğrultusunda artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu da yakalandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbir aldı. BTK tarafından alınan ilave tedbirlere göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilmeyen, elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlar ve elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin

0: karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A Milli Futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Trendyol Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

0: şey.
1: 12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59.878.937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.16, euro 53.39, gram altın 6154, çeyrek altın 10.056 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 23, Özvatan Sarız 24, Akkışla Bünyan Tomarza 25, Felahiye İncesu 26, Develi Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı kanunu ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobilya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik akla gelen.
3: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.

0: Kapı.
1: Kıymetli Bakanım, değerli İstanbul Valim, değerli Bakan Yardımcım, milletvekillerimiz, Kayseri Vali Vekilim, birbirinden değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, protokol üyelerimiz, aziz hemşehrilerim, kıymetli misafirler, 2. Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erciyes'in gölgesinde yaşayan asırlık bir medeniyetin mirası, bugün bu meydanda sizlerle buluşturmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Ticaretin kalbi Kayseri'mizin tanıtım günleri ve kültür festivalinin açılışına elbette bir ticaret bakanı yakışırdı. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan ticaret bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Volat'a ve bakan yardımcımız hemşerimiz Sayın Mahmut Gürcan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kayseri aklın, üretimin, sanayinin ve ticaretin merkezi olduğu kadar ilmin, sanatın ve köklü kültürümüzün de kadim şehridir. Zirvesi karlı, ticareti karlı şehrimizin sofrası da, yüreği de her daim geniştir. Bugün burada coşkuyla kutladığımız festival, yüzyılların emeğini, altın alın terini ve sarsılmaz Kayseri ustalığını geleceğe taşıyan bir kültür şörenidir. Bizler bu etkinlikle sadece kültürümüzü tanıtmıyor, memleketimizin o köklü birlik ve beraberlik ruhunu da hep birlikte yaşıyoruz. Kayseri İl Tanıtım Günleri ve Kültür Festivali'nin gerçekleşmesinde emeği ve katkısı bulunan başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menduh Büyükkılıç, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ticaret borsamız ve kıymetli esnaflarımıza, ayrıca gerek yurt içinden gerek yurt dışından bu organizasyona destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza, katkılarından ve himayelerini esirgemeyen tüm değerli büyüklerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Özellikle böylesi özel bir etkinlik alanını bizlere kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza ve özellikle buranın yapımında en büyük emeği olan İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e özellikle teşekkür ediyorum. Tabii AK Parti İl Başkanımız Abdullah Özdemir'i de unutmamak lazım. Onun da çok büyük katkıları var. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Buranın yöneten emlak yönetime ve ayrıca tertip komitesinde görev alan kıymetli federasyon başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu coşkuyla ve gururla ortak inancımızı ve hedefimizi bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Kayseri üretirse Türkiye güçlenir. Kayseri yükselirse Türkiye yükselir. Kayseri kazanırsa Türkiye kazanır. Kayseri Tanıtım Günleri ve Kültür Festivalimizin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyor. Yakın uzak demeden bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm kıymetli misafirlerimize, başta Sayın Bakanımız ve İstanbul Valimiz olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Değerli büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle, en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey, sağ olun.
2: Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Felsefe Dersi'nin yardımcısı Sayın Muhammed Tanrı'ya konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Evet, buluşma güzel, oldukça güzel buluşmalara vesile oluyor ama bir esnafın işi de çok zor. Sabah gelirken değerli misafirler servis edildi. Yan tarafında Kayseri bir teyzeniz. Eşiyle konuşuyor, diyor ki, aman diyor, bir de suyunu tarayacağım. Evde bir damatanadan dondurdum, evde yanında götürüyorum diyor. Suyu bile getiriyor efendim Kayseri'den. Böyle bir günümüzde esnafın işi çok zor, Allah Allah'a versin. Satışa sıradan gülüyorum 4 gün boyunca. Peki, umarım satıcılar da Kayseri'lerde onların işini bilirler zaten. Şimdi efendim bu sorularınıza dileğe değerli birisi yardım düşen Ticaret Borsası Başkanı Sayın Recep Pahlamış Beyefendi Akçay'ın sırası rahat ediyor.

0: şey yaparsın, hakim olursun. Yani, bu ayarlama. Böyle daha mı iyi?
1: Sayın Bakanım, Sayın İstanbul Valim, Sayın Milletvekillerim, kıymetli protokol, değerli hemşerilerimiz ve saygıdeğer misafirlerimiz, sizleri saygı ve sevgiyle, şükranlarla selamlıyorum. Bugün İstanbul'da Kayseri'mizin kültürünü, üretim gücünü ve zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kayseri günlerinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri, binlerce yıllık tarihiyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisidir. Ancak Kayseri'yi özel kılan yalnızca tarihi değildir. Kayseri aynı zamanda üreten, geliştiren, ülkesine değer katan güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, tarımıyla ve hayvancılığıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Kayseri, geçmişten aldığı güçle geleceğe yürümeye devam etmektedir. Bugün Kayseri, mobilyadan sanayiye, ticaretten ihracata kadar birçok alanda ülkemizi öncü şehirler arasından birisidir. Bunun yanında tarım ve hayvancılık alanında da Anadolu'da en önemli üretim merkezlerinden birisidir. Geniş tarım arazileri, güçlü hayvancılık altyapısı, gelişen sanayisi ve üretim kültürüyle Kayseri, ülkemizin gıda arz güvenliğinde de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu topraklardaki üretilen buğday, arpa ve diğer tarımsal ürünler, yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, gelişen süt ve et sektörü,

0: eseri güllerinde sadece tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda kültürümüzü yaşatmanın, şehirler arasındaki bağları güçlendirmenin ve gelecek nesillere ortak değerlerimizi aktarmanın önemli bir vesilesidir. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin memleketleriyle olan bağlarının korunması, kültürümüzü yaşatması ve gelecek kuşaklara aktarması da son derece kıymetlidir. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesi emeği geçen herkese teşekkür ediyor. İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerimize ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kayseri günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyor. Sizlere saygı ve sevgilerle selamlıyorum.
1: Evet. Seyirci bağlı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi saygılar kurduğumuzda yine bizi yalnız bırakmayan nelerde ama yardımcısı burası var. Çok tersi daha yardımcısı. Seyirciler teşekkür ederim. Akşam

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Vekillerim, kıymetli protokol, sevgili hemşehrilerim. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Seyit Burhanettin'in, Mimar Sinan'ın, Aşık Seyrani'nin memleketi Kayseri'den kucak dolusu selamlar getirdik biz. Sayın Bakanım, biz Kayseri'yi esrarengiz bir şehir olarak tarif ediyoruz. Evliya Çelebi 1649 yılında Kayseri ziyaretinde Kayseri ile ilgili bir pasaj yer alıyor. Bu şehir diyor öyle bir hayırsever bir şehir ki diyor. Okulları, camileri, işte marif, diğer yerler hayırseverler tarafından yapılmış. Bu yüzden bu şehir kutlu bir şehir. Erciyes'in gölgesinde insanı zeki ve Asur Ticaret Merkezi'nin Kültepe Kaniş Karun'daki çıkan tabletlerden de gördüğümüz ticaretin aslında ruhuna derc ettiği bir şehir Kayseri. Biz Kayseri ticaret şehri diyoruz. Her üretilen her 10 kapıdan 7'si Kayseri'de üretiliyor Sayın Bakanım. Kayseri sanayi şehri her 10 ataktan 8'i Kayseri'de üretiliyor. Her 2 sandalyeden biri Kayseri'de üretiliyor Sayın Bakanım. Sanayi şehriyiz, ticaret şehriyiz. Aynı zamanda iyi bir tarım şehriyiz Sayın Bakanım. Tarımda birçok üründe ilk 5'teyiz efendim. Ve biz bunun, bu esrarengiz durumun Kayseri'nin ruhundaki o hayırseverlik hassasiyetinin şehre o kadar maneviyat, o kadar bereket verdiğini düşünüyoruz ki bu şehre hizmet verdiğimiz için hakikaten çok şanslıyız. Bugün Sayın Valim katılacaktı, onu vekaleten ben geldim. Onun da selam ve hürmetlerini ileterekten inşallah 4 gün sürecek olan Kayseriler Şöleni'nde tüm hemşehrilerimizi burada ağırlarız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hazirunu, başta Sayın Bakanımız olmak üzere saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim.

Kıymetli Bakanım, Sayın Valim, kıymetli milletvekillerimiz, değerli bakan yardımcımız, kıymetli borsa başkanımız, belediye başkanlarımız, Talas Belediye Başkanımız, Develi Belediye Başkanımız, şahsen burada başkanım da oradaymış. Başkanım siz de hoş geldiniz. Belediye başkanlarımız, Sayın Vali Vekilimiz, kıymetli kaymakamlarımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kayseri Tanıtım Günlerine hoş geldiniz, sefa geldiniz.

0: bu güzel mekanda, bu güzel hazirunla beraber, bu güzel organizasyonda bulunmaktan dolayı son derece memnunum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sponsorlara teşekkür ediyoruz. Görebildiğim kadarıyla sanayi borsa, ticaret borsamız var. Talas Belediye'miz var. Başka sponsorlardan mutlaka vardır. Onlara da ismen burada sayamasamsa hepsine teşekkür ediyoruz. Söz konusu Kayseri olunca, Kayserimiz hayır hasenat konusunda nasıl cömertse, bu tip organizasyonlara destek konusunda da aynı şekilde cömert. Bizim söylenenin aksine tutumluluğumuz var. Tutumlu olmak da çok önemli. Ne diyoruz? İşten artmaz, dişten artar diyoruz. Dolayısıyla bu aslında kadim şehrimizin, biraz önce başkanımız, sayın vali vekilimiz söyledi. 1648-1650, aşağı yukarı 500 senedir, 450 seneden fazla bir süredir hayır hasenatı şehrinde, okulunu, imaretini, sağlık ocağını şehrinde kendisi yapan hayır hasenat sahibi insanların memleketi. Nasıl oluyor? Bu tutumlulukla oluyor. Ticareti bilmekle oluyor. Kazanmak, helalinden kazanmak ve helali harcamakla oluyor. Dolayısıyla bugünlerin, bu adetlerin, bu alışkanlıkların yeni nesillerimize, İstanbul'daki gençlerimize, İstanbul'daki hemşehrilerimize aktarılması açısından son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Birçok tanıtım günlerine gidiyoruz. Her yöremiz ayrı zengin. Her ilimizin farklı özellikleri, farklı güzellikleri var. Ama tabii ki Kayserimiz, bizim memleketimiz, başımızın üstüne. Bu organizasyonda emeği geçen belki de en önemli isim Muhammed Ali Temel, Kayseriler Federasyonu adına. Ona da hasreten, onun şahsında emeği geçen herkese. Burada birçok isim var. Belki tek tek sayamayız. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşriflerinden dolayı Sayın Bakanımıza hasreten çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Valimize teşekkür ediyoruz. Sizlere de, sizler marifetiyle ailelerinize, eşlerinize, dostlarınıza da selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun, var olun.
1: En başlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sofukol konuşmalarımız devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Birazdan resmi açılışımızı yapacağız değerli saatler. Şimdi huzurlarınızda İhsan Bahri'nin Sayın Davut Gül Beyefendi aktarınızı öyle davet ediyoruz.
2: Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Başkanlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben uzun yıllar Sivas'ta görev yaptım. Dolayısıyla da Kayseri'ye çok gittik geldik. Kayseri'nin potansiyelini, Kayseri'nin kendi aralarındaki o birlikteliğini, çalışkanlığını, helal kazançlarından sosyal sorumluluk anlamında üzerine düşenleri fazlasıyla yaptıklarını, devletin üzerinden yükü aldıklarını, zekatını verdiklerine şahitlik ettik. Allah sayılarınızı arttırsın. Her şehre gittiğinizde herhalde 5 tane örnek verseniz bir tanesini mutlaka Kayseri'ye örnek verirler. Bu çok önemli bir sermaye. Kayserimiz gelişmiş bir şehir. Velev ki bir şey eksik olsun. 3 vakte kadar tamamlanır. Ama bu dediğim birliktelik, örnek gösterilme, üretim kapasitesinin yüksek olması, ihracatının olması, istihdamının sağlanması, geride kalanı her bir çok. İstanbul'umuz 80 ilin aslında ortaya koyduğu, birlikteliğinden ortaya çıkan bir şehir. Her hafta bir şehrimizin hemşeri günlerini yapıyoruz ve her hafta bir şehrimizin bir güzelliğine şahitlik ediyoruz. Biraz önce federasyon başkanımız söyledi. Bura hemşeri günleri yıllardır yapılır. Bir dönem kesintiye uğradı. Abdullah Başkan'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmesiyle beraber Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu mekanları tahsis etti. Bizler valilik olarak işletmesini yapmaya gayret ediyoruz emlak yönetimle birlikte. Bunun sonucunda da hemşehrilerimizin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, hemşehrilerimizin kendi aralarındaki bu kültürü yeni nesillere ulaştırılmasına bir köprü olmuş oldu. Ama biz ne yaparsak yapalım, siz katılmazsanız, siz burada olmazsanız hiçbir şey ifade etmez. Bu açıdan başta federasyon başkanımız olmak üzere destek veren tüm paydaşlarla, Kayseri'mizden buraya kadar gelen Kayseri Valiliğine, Büyükşehir Belediye'mize, kaymakamlıklara, ilçe belediyelerine, odalarımıza, borsalarımıza, hayırseverlerimize, daha da önemlisi bugün Sayın Bakanımız aramızda, Bakan Yardımcımız aramızda. Sayın Bakanımız programı çok yoğun ve her yere gidemiyor. Kayserililerin programına geldiğine göre Sayın Bakanımız da Kayseri'yi farklı tutuyor. Kendisine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar diliyorum.

0: bir düzenli hani tersine alalım halleri değil bakalım. Bir düzenli bakalımız var. Efendim huzurlarınızda düzenli profesör doktor Sayın Ömer Bolat. Hastalıkla.
1: Kıymetli Bakan Yardımcım, çok değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve derneklerin kıymetli başkan ve yöneticileri, kıymetli halkımız, kıymetli basın mensupları. Hepinizi önce Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben aslen Konyalı olmakla beraber İstanbul'da doğmuş büyümüş bir kardeşinizim. Tabii Kayseri bizim için komşu bir vilayetimiz. Doğduğum zaman da annemin babamın kiraladığı evde bir Kayserili abimizinmiş. İsmi Ahmet Yavuz'du. Allah rahmet eylesin. Onun oğlu Harun Yavuz. Birçok Kayserili onları tanır. Kağıtçıydı. Kayserililerle özel bir muhabbetimiz bebekliğimizden, çocukluğumuzdan beri hep vardı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak burayı kurması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu düzenlemeleri yapması ve kıymetli valimizin de 81 vilayetimiz için burada tanıtım günleri organizasyonu yapması İstanbul'da çok güzel bir buluşma dönemini başlattı. Allah hepsinden razı olsun. Onlara kocaman bir alkış yapalım inşallah. Tabii gönül ister ki hepsinin açılışında bulunalım. Ancak yurt dışı, yurt içi yoğun görevlerimiz, yüzlerce sektör, 5 milyona yakın esnaflarımız, şirketlerimizle ilgili konular, dış ticaret, gümrükler bizleri son derece yoğun bir çalışma ortamında bırakıyor. Ancak bu program için Muhammed Ali Temel kardeşim çok ısrar etmiş. Bakan Yardımcım Mahmut Gürcan'a söylemiş. Ben de yarınki programlarımı da ayarlayarak açılışa katılmayı bir görev bildim. Çünkü ticaretin kalbi Kayseri'ye Ticaret Bakanı'nın mutlaka açılışa gelmesi lazım. Teşekkür ediyorum Muhammed Ali Bey'e, Mahmut Gürcan kardeşime. Bizim bakanlıkta tabii Ticaret Bakanlığı olunca iki bakan yardımcısı Kayserili. Birisi Mahmut Bey Develili, diğeri Volkan Ağar Bey, o da İnce Sulu. İhracat Genel Müdürü de Tomarzalı. Teftiş Kurulu Başkanı da Kayserili. Yani Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyon almış durumda. Allah hepsinden razı olsun. Hep birlikte çalışıyoruz. Biz tabii çalışmalarımızda bütün vilayetlerimizi aziz biliyoruz. Gerçekten nereye gidersek gidelim, muhteşem bir ülkemiz, cennet gibi bir vatanımız var. Allah'a şükürler olsun. Ve özellikle de son 20 yılda gerçekten Anadolu'muz çok çok gelişti. Altyapılarıyla, üst yapılarıyla, şehirciliğiyle, tarımıyla, sanayisiyle, hizmetleriyle, ulaştırmasıyla, çevresi düzenlemeleriyle, okullarıyla, sağlık merkezleriyle Anadolu'muz gerçekten tarihi bir dönem yaşadı bu son 20-23 yılda. Kayseri de bu şehirlerimizden birisi. Başkan kulağıma dedi ki Kayseri 10 bin yıllık bir mazisi var. Milattan önce 8 bin yıla dayanıyor. Kültepe'de ilk medeniyetin kurulduğu bölge. Ben de Kültepe Ekonomi Zirvesi programları oluyor, ASKON düzenliyor. Ona birkaç defa katıldım. Ve önemli bir zirve. Bu anlamda Kayseri'yi şehirciliğin de merkezi olarak görüyorum. İlk Kayseri'ye 1994'te ayak bastım. O zaman bir sivil toplum kuruluşumuz, MÜSİAD'ın genel sekreteriydim. İbrahim Eken Hoca vardı programımızda. Ekonomi konuştuk ama hocamızla da tanışmıştık. Allah rahmet eylesin İbrahim Eken Hoca'ya da. O gün de Kayseri güzel bir şehirdi ama daha sonra belediye başkanlarımız, hükümetimizin icraatlarıyla muhteşem bir şehir haline geldi. Birçok Anadolu'muzun, Trakya'mızın şehirlerindeki güzellikler fazlasıyla Kayseri'de de mevcut. Kayseri ticaretin merkezi. Ben iktisat işletme okudum. Üniversiteye 1980'de başladığımda ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, ayrıca gıda sanayi, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Ve Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Ve kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Bu son 15-20 yılda gerçekleşti Erciyes'in kayak turizm merkezi olması. Ve hakikaten bu anlamda turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırma da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri. Rakamlara baktığımızda Türkiye'nin önde gelen ihracat şehirlerinden bir tanesi konumuna geldi. Bu bizim ihracat genel müdürümüzün Kayseri'de olduğundan dolayı değil. Kayseriler ürettiği ve yurt içine sattığı kadar dünyaya da sattıkları için büyüdüler ve ihracatta büyük başarı gösterdiler. Geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolara yakın, 3,8 milyar dolar mal ihracatı kaydetti Kayseri. İthalata baktığımızda ise 1,7 milyar dolar. Bazı ham madde ve girdi ürünleriyle alakalı. Kayseri'de ihracatın ithalatı karşılama oranı %222. Yani yarıdan fazlasıyla dış ticaret fazlası elde eden bir şehrimiz. Biz de bu sene de iyi gidiyor. İlk 5 ayda yine artış var. 1.6 milyar dolar ihracat ve ithalatında %4.5 bir azalış var. 728 milyon dolar ithalat yapmış. Bu anlamda da dış ticaret fazlası vermeye devam edecek. Bizim bakanlığımız serbest bölgelerden de sorumlu. Kayseri serbest bölgesi de büyüyor, gelişiyor. 147 firma yaklaşık 6200 istihdam sağlıyor serbest bölgede. Daha sonra savunma sanayinde de önemli bir yatırım Kayseri'de başlatıldı. İhracat derken bizim bakanlığımızdan ihracat destekleri anlamında Kayseri'ye geçen yıl 428 milyon lira ihracatçılara hibe desteği verdik. Exim Bank'taki finansman desteklerimiz de 1.2 milyar dolara ulaşmış. Ve Kayseri ticaret şehri olunca 32.800 esnaf kardeşimiz Kayseri'de iş yapıyor, ticaret yapıyor. 41 tane odaları var ve geçen yıl Halk Bankası kaynaklarıyla TESKOM kefaletiyle Kayseri'ye yaklaşık 2 milyar lira esnaflarımıza kredi kullandırdık. %50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak hazineden. Bu yılda ilk 5 ayda 610 milyon lirayı geçmiş. Son 23 yılda iktidarımız döneminde tam 57 bin kez esnaflarımız bu finansman desteklerinden yararlanmış. 8,5 milyar lira esnaflarımıza bu anlamda finansman desteğinde bulunulmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 23 yıldan bu yana Türkiye'deki bütün vilayetlerimiz, Anadolu, Trakya, her yere olduğu gibi eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaştırmaya, ticarete, dış ticarete, çevreden enerjiye, ulaştırmaya, altyapılara çok büyük yatırımlar yapıldı. Kayseri de bunlardan nasibini aldı. Bu anlamda baktığımızda Kayseri'ye son 23 yılda tam 172 milyar lira kamu yatırımları gerçekleştirildi. Yepyeni, yaşanacak, huzur dolu, güzel bir şehir olarak Kayseri'miz bir yıldız gibi parlıyor. İşte İstanbul'da düzenlenen bu ikinci Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bereketli olsun. Helalinden bol kazançlar Rabbim nasip etsin. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, tabii ki kendi şahsi şahsımızı, bakanlığımızı temsilen aranızda olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Hepinizi selamlıyorum bir kez daha. Hayırlı günler, sağlık, afiyet, esenlik dolu günler diliyorum. İkinci Kayseri tanıtım günleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Ağız tadında çok güzel bir 4 gün geçirin burada. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dostlarınıza, akrabalarınıza, cep telefonunuzdaki WhatsApp gruplarına bu tanıtım günlerine gelmeyi mutlaka tavsiye edin. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Dostlarımlar, bu kadar hırsızı bakalım. Bir sürprizimiz var. Bir Kayseri halısı hediye etmek istiyoruz. Bu halı başka halı, bu halı uçan halı. Yani.
2: Ağzına sağlık bakalım.
0: Yani Kayseri'yi sen öyle satıyor, da bilmiyorum. Neyse, halı gelenlerden bir şey merak ediyorum. Siz Konya'lısınız, bugün Kayseri günlerindesiniz. Konya'ya Kayseri sektörü değil, halı yarışta. Biliyorsunuz ticari anlamda şu yarışta orada. Merak ediyorum gerçekten yani. Şu an ki önde.
3: Dur.
1: Şimdi gerçekten Konya ile Kayseri arasında benim her iki vilayete gittiğimde gördüğüm çok güzel bir dostluk ve kardeşlik köprüsü var. Bunu söyleyebilirim. Evet, birlikte bütün Anadolu'muz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya, Marmara, Karadeniz, Orta, Batı, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ege, bütün vilayetlerimiz gerçekten büyük bir kalkınma yarışındalar, büyük bir kalkınma atanındalar. Bizim görevimiz de halkımıza, ülkemize görev süremiz içinde en fazla hizmeti yapabilmek, onları memnun etmek ve onların hizmetini emrinde çokça çalışmak.
0: Yani sorumlu sancağı oldu, anlamı mı olur? Biraz siyasi oldu. Biraz oldu. Konuya bırakın, şart versin.
2: Her ikisi çok önemli.
0: Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Günün anısına federasyon başkanımız Sayın Muhammed Ali Temel Beyefendi Sayın Bakanımıza bir adet Kayseri halısı hediye ediyor. Değerli misafirlerimiz, altlarımızla. Bir konuda gazeteden protokolü bulunan değerli hazırlığımız Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimize, sahneye davet ediyor, komisyon yapan tüm hazırlığı. Onlara da verdiğimiz sonuç efendim, onu da yapmış olalım. Ardından kurye ekibi gerçekleşecek değerli misafirlerimiz. Önce hanımefendi ardından kurye ekibi olacak. Tekrar hoş geldiniz, merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Federasyon başkanı, halıyı isterseniz burada verelim diğer halimize, diğer halimize, diğer halimize, diğer halimize. Halılarınızı alalım arkadaşlar. Evet, Kayseri'den Federasyon Başkanı, Sayın Mahmut Temel Beyefendi, diğer konuklarımıza da günün anısına Kayseri halısı armağan ediyor. Kaynakamlarımız aramızda, kaynakamlarımızda sahne davetine, protokolü aslında tek tepsiyle basanda, protokolü bir bulunan, bütün konuklarımızı sahneye davet ediyoruz değerli dostlar. Halı takviminden sonra, radyosunu seyahatinden sonra açılışı yapacağız. Evet, bu birazı aldık sevgili arkadaşlar, öyle doğru. Açılışı yaptıktan sonra değerli misafirlerimiz, tüm protokol üyelerini ve diğer hazırlığını, standları gezdiği içerileri doğru hepinizi bekliyoruz standlara doğru. Ardından da yaklaşık 15 dakika sonra çok özel bir konser.

0: daha sonra kafanın saç olup üzerine bildirimleriniz.
1: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırısının tamamlandığını açıkladı. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu, NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yöneltilen eleştirilere "sakin olun ve rahatlayın" diyerek yanıt verdi. Kanada hükümeti sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkililerinin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
4: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59.878.937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Ekonomide bugün. Dolar 46.16, Euro 53.39, gram altın 6154, çeyrek altın 10.056 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 23, Özvatan, Sarız 24, Akkışla, Bünyan, Tomarza 25, Felahiye, İncesu 26, Develi, Sarıoğlan ve Yahyalı 27, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 24, Nevşehir ve Sivas 25, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde, mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı kanunu ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat eli uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır mesajını paylaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti meclisindeki üye sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP Parti Meclisi'nde bu gelişme ile üye sayısı 29'a inmiş oldu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da parti meclisi toplantısını yapacağız dedi. TSK düzenlemelerini de içeren uzman Erbaş Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda AK Partili Hulusi Akar başkanlığında görüşmeye başladı.

0: Başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti, harbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni anayasa doğrultusunda artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu da yakalandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbir aldı. BTK tarafından alınan ilave tedbirlere göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilmeyen, elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlar ve elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs döneminde 59.878.937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 4.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs'ta 375.6 milyon lira hibe ödediklerini bildirdi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 46.16, euro 53.39, gram altın 6154, çeyrek altın 10.056 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: çok aptalmış bugünüm.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kayseri'ye gelen gurbetçileri il protokolü Kayseri Havalimanı'nda karşıladı. Kayseri'de bir AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim, akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan hukukçu Cem Kaya şunları söyledi.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, bu da çok uzun sürmez, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra da mevcut süresiz nafakalar, yani daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliğe dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka hükümlerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil. O yüzden zaten 9 ay sonra yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak. O düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Durum o şekilde. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıran bir karar değil. 9 ay sonra yeni mahkemeyle karara bağlanacak nafakalar da uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da bu 9 ay içerisinde meclisin yapacağı, kanuna ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belirli değil ama muhtemelen işte 2 yıllık evli kalındıysa 2 yıl nafaka, 5 yıllık kalındıysa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut. Kesinleşince göreceğiz.
1: Kayserispor teknik direktörlük görevine Atilla Gerin'i getirdi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahıs Talas'ta yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı yakalandı. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 32 adet ofis ve iş yeri düzenlenecek ihale ile satışa çıkıyor. Kayseri'de trafik ekiplerince bir aracın drift yaptığı paylaşımına konu olan araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 140 bin lira cezai işlem uygulandı ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'de.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Familia. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçeleri dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdürülmesini

0: bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attıklarına inanıyor. Aktürkoğlu, buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarı istiyoruz, takım için kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız dedi. A milli futbol takımının başarılı oyuncusu Orhun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi. Kökçü, hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın, herkes onun arkasında ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA Başkanı, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi. Radyo Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler, teknik direktörü görevi için Arnavutluk teknik direktörü ile anlaştı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri FIBB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun adalı orta saha Elson Nendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
10: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: Yayın tekrarı.
11: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumu.

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseradar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilirsiniz.

0: Diyebilir. Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. İlgilendiği alan o kadar kıymetli ki şu an hem annenin hem babanın çalıştığı süreç içerisinde çocuklarımızı yetkin eğitim alabilecekleri, eğlenebilecekleri, üstüne bir de bizim sosyalleşme alanlarımızın açılacağı çok güzel bir oyun evi kuruldu. Masalya oyun evi kurucusu ve aynı zamanda çocuk gelişim uzmanı. Daha da bir sürü yetkinlikleri vardı. İki tanesini söyledi. Biraz mütevazı bir karakter kendisi. Sevgili Tuba Turan bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım.
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir enerjiyle geldiniz. Dün telefonda o kadar güzel bir enerji akışı oldu ki size çok yakinen tanıyor gibiyim. Daha da yakından tanımak için bir araya gelmiş gibi hissediyorum. Şimdi ben ufaktan sizi tanıdım ama izleyenler ve dinleyenler de tanısın istiyorum. Tuba Turan kimdir diye şöyle bir soralım. Haydi.
1: Ben 2004-2008'de Konya Selçuk Üniversitesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği okudum. Harika. 4 yıl eğitimimi tamamladıktan sonra ilk görevim benim Kayseri'de Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ydi. Bu benim öğretmenlikteki ilk deneyimimdi. Daha 21 yaşındaydım.
0: Çok özel bir yerde başlamışsınız.
1: Evet, çok heyecanlıydım. Mesleğimde böyle çok yeniydim. Ben oraya girdiğimde öğretmenlik mesleğine önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok aşığım, çok seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Ben grup öğretmeniydim. Haliyle grubumda Down sendromlu öğrencilerim vardı, CP öğrencilerim vardı. Farklı yine özel gereksinimleri olan öğrencilerim vardı. Ve ben onlara tek tek özveriyle gerçekten onların el sanatları eğitim dersine giriyordum. Ki Milli Eğitim'in bize verdiği bir tek yıllık plan vardır. Ve o yıllık planı uygularız. Mesela bu ay ahşap boyama, diğer ay seramik boyama, öteki ay farklı bir alan diyelim.
0: Ama çok farklı gruplarda çocuklar
1: çok farklı. Evet.
0: Özel gereksinimli çocuklar.
1: Özel gereksinimli çocuklar. Ve ben içime sinmedi. Hepsini ne dedim çünkü o saatte o derste verimli vakit geçirmesini istiyordum. O yüzden hepsine oturdum. Benim 10 öğrencim vardı. 10 için de ayrı ayrı yıllık plan hazırladım. Hepsine de özel gereksinimlerine göre bazılarının kaba motor becerilerinin desteklenmesi gerekiyordu. Bazılarının ince motor becerilerinin desteklenmesi gerekiyordu. Evet. Bazılarının bilişsel yönde desteklenmesi gerekiyordu. Hepsini çocuklarımı tanıdıktan sonra onların özelliklerine göre yıllık plan hazırladım. Bir yıl çok güzel bir çalışma yürüttük.
0: Çok büyük bir fedakarlık göstermişsin. Yani gerçekten mesleğini seven genç bir aydın öğretmen olarak hepsi için ayrı bir müfredatı tekrardan düzenleyip o çocuklara teker teker emek verdiğin için gerçekten seni kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bu düşünceleri bana gelen müfettiş beyler de söylemişti. Ben çok onuru olmuştum. Çünkü benden çok çok daha kıdemli öğretmenimiz vardı, öğretmenlerimiz vardı. Hepsi de çok değerli. Hepsi de alanlarında tabii ki çok başarılı öğretmenler. Ama ben daha yeni mezun olup da bunları yapabildiğim için müfettişleri de çok hoşuna gitmişti ve o sene de bana güzel yüksek bir puan vermişlerdi.
0: Aa, harika.
1: Çok da mutlu olmuştum ilk öğretmenliğimde.
0: Aslında böyle pilot bir okul olarak vesaire bile seçilebilirdi sizin yaptığınız bu çalışma programı.
1: Belki
0: tüm
1: de
0: Türkiye'de yankı bulabilirdi yani.
1: Türkiye'de olmasa da Kayseri'de şöyle bir yankı yarattı. Ben bir sene sonra yaptığımız ürünleri çocuklarımla böyle biz ipek böceği kozasından çerçeveler yaptık, ahşap boyamalar yaptık, seramikler yaptık, takı tasarımları yaptık. Çok güzel şeyler yaptık çocuklarımızla ve bir sergi açtık. İpek Saray'da. Bu arada ben üniversitedeyken teşekkürlerimi iletmek isterim. Hacılar Belediye Başkanı o zamanlar Ahmet Erdem Beyefendi'ydi. Ve hacılarımızda çok güzel iş adamlarımız vardı. Bunların önde gelen isimlerinden bir tanesi de Saffet Arslan'dı. Ben onların emeklerini hiçbir zaman unutamam. O dönemde bana burs vermişlerdi. Çok emek verdiler.
0: Selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletelim buradan.
1: Selamlar olsun dinliyorlarsa. Ve İpek Saray'da da biz sergimizi açmıştık. Bize sağ olsun kapılarını açtı. Gönül rahatlığıyla orada sergimizi yaptık. Çocuklarımızın satışından çok güzel kâr ettik ve satış sonunda da bütün çocuklarımıza o kış çizme ve mont almıştık. Kışlık kıyafetler almıştık. Çok mutlu olmuşlardı. Yani kendi emekleriyle kendilerine kıyafet aldılar. Ailelerinden ağlayanlar gördüm. Bu beni çok mutlu etti.
0: Yine kollarım benim etkilenme belirtileri gösteriyor. Gerçekten çok duygulanıyorum
1: teşekkür
0: ben.
1: Teşekkür ederim. Ay. Velilerim geldiği zaman bana şunu söylüyordu. Hocam gerçekten bu çantayı benim kızım mı dikti? Hocam bu tabloyu gerçekten benim oğlum mu yaptı? Ben şunu söylüyorum her zaman. Lütfen çocuklarımıza güvenelim. Özel gereksinimli olsun, normal bireyler olsun, hangisi olursa olsun. Yeter ki onlara seviyelerine göre sorumluluklar verelim. Sorumluluk bilinci çok önemli. Bazı velilerim vardı, çocuklarından çok şeyi bekliyorlardı. Bu da yanlış. Çünkü her çocuk kendi hızında ilerler. Bazı velilerim de zaten benim çocuğum işte özel gereksinimli, o tek sağlıklı olsun, gözümün önünde olsun da ben onun yemeğini de yaparım, kıyafetlerini de giydiririm, ütüsünü de yaparım, ayakkabısını da bağlarım. Bunları yapmayalım. Önemli olan hayatta onları bağımsız bireyler haline getirebilmemiz bizim.
0: Yani hayatta kalma ihtiyaçlarının yanı sıra bu çocukların çok daha farklı ihtiyaçları var ve her birinin de kendi içinde çok farklı yeteneklere sahip olduğunu, bunun da ortaya çıkarılabilir olduğunun çok güzel bir kanıtı olmuş aslında bu çalışmanız.
1: Aynen öyle oldu.
0: Ay çok güzel, gerçekten bayıldım ve finaline erdirilip her çocuğun gerçekten gözle görülür şeyler yapılıp sergiye dönüşmesi, sergiden sonra satışa sunulması, alınmaya değer görülmesi, sonrasında da o çocuklar için tekrar geri dönüşü, o kadar kazan kazan bir durum ki. Ay gerçekten ayağa kalkamıyorum şu an açım açısından
1: çok
0: ama alkışlamak istiyorum. Gerçekten
1: çok
0: sayılarınız artarak çoğalsın. Dün de kurmuştum bu cümleyi. Tekrar kurmak istiyorum. Harikasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra da Ankara'da ben Görme Engelliler Derneği'nde öğretmenlik yaptım. Orada da benim için farklı bir deneyim oldu. Çünkü ben görme engelliler öğretmeni değilim. Ama görme engelli öğrencilerime çok güzel el sanatları yaptırdım. Onlara örgü örmeyi öğrettim. Onlara dikiş dikmeyi öğrettim.
0: Merveciğim, kalbimizi bırakacağız buraya. Belli oldu bugün değil mi? Gerçekten belli oldu. Örgü örmeyi öğrettim.
1: Evet, görme engelli bireylere, yani hiçbir zaman daha henüz eline şiş almamış, ip almamış ama kendi kazaklarını örebilecek seviyeye geldiler.
0: Ne
1: kendi
0: diyorsun?
1: Kendi yeleklerini ördüler.
0: Ne diyorsun?
1: Kendi takılarını tasarladılar yine. Görme engelli bireylerimiz de, ben diyorum ya, herkese aslında yeterli özveriyi gösterirsek, yeterli sorumluluklar verirsek insanın başaramayacağı bir şey yoktur.
0: Hayalimdeki öğretmensin ya, gerçekten hayalimdeki ve her çocuğun karşılaşması gereken öğretmen profiline o kadar uygun ve fazla gibisin yani, anlatabiliyor
1: teşekkür
0: muyum?
1: Teşekkür ederim. Ben Masalya Oyun Evi'nde ilk açtığım sırada, ikinci haftamızda iki tane görme engelli birimiz bizi ziyarete geldi çocuklarıyla beraber.
0: Hı hı.
1: Sonra dediler ki bana, tabii benim daha önce bu alanda çalıştığımı bilmiyorlar. Hocam biz etrafı gezdirmenize gerek yok. Biz zaten görmüyoruz. Çocuğumuz eğlensin yeter. Dedim olur mu öyle şey, size etrafı gezdireceğim. Hatta size çay da ikram edeceğim. Ama biz içemeyiz, dökebiliriz. Hiçbir şey olmaz dedim. Ben zaten görme engelliler daha önce derneğinde çalıştım.
0: Ne kadar da naif karakterler oluyorlar değil mi?
1: Etrafı da gezdireceğim. Evet, çok da alçak gönüllülerdi. Şimdi çok güzel arkadaşlığımız var. Ziyarete geliyorlar. Hatta tam apartmanımın üzerinde oturuyorlar.
0: Ben ne diyorsun, komşusunuz
1: bir
0: de.
1: Artık sık sık ziyaretime geliyor. Birlikte çay içiyoruz onunla da. Çok seviyorum kendisini. Etrafı gezdirdim, onlara tek tek dokundurdum. Çünkü onların gözleri, elleri, gören eller.
0: Evet.
1: Tek tek dokundurdum, tek tek hissettiler.
0: Algıları o kadar yüksek ki.
1: Evet, çaylarını içerken onlara yine yardımcı oldum. Bardaklarını tuttular, şekerlerini verdim. O kadar hoşlarına gitti ki. Ya hocam dediler, biz girerken hiç böyle bir şey düşünmüyorduk. Girerken çok farklı duygular içerisindeyiz. Çıkarken çok farklı duygular içerisindeyiz. Sanki bize gelmiş bir lütuf gibi oldunuz. O kadar hoşumuza gitti ki.
0: Nasıl
1: bize karşı bu şekilde
0: yaklaşımınız
1: çok hoşumuza gitti dediler. Bayağı güzel, onlarla da derin sohbetler içerisine girdik. Güzel
0: düşük
1: oldu.
0: Bir beklentiyle gelip karşıda, evet, değil mi? Öngörülü ve karşı tarafın yerine koyup empati kuran bir öğretmenle karşılaşmak gerçekten hediye gibi olmuş. Şey yapıyorum bazen, her birimiz yapmışızdır. Asansörde üzerinde biliyorsun
1: yazılar.
0: Aynen,
1: evet.
0: Yazılar var.
1: Brella
0: böyle
1: zaten.
0: Gözlerimi kapatıp dokunuyorum, tamam mı? Hı-hı. Hani Allah korusun, her birimiz sonuçta bir engelli adayıyız.
1: Evet, evet.
0: Rabbim hiç kimsenin başına vermesin.
1: Amin.
0: Ama gözümü kapattığımda benim için bir şey ifade etmiyor mesela.
1: Evet.
0: Rabbim bir duyuyu aldığı zaman diğer duyulara öyle bir destek veriyor ki, nasıl anlıyorsunuz? O alfabeyi nasıl ilerletiyorsunuz? Gerçekten tüm engelli bizi izleyen hem yavrularımıza hem yetişkinlerimize selam olsun buradan. Gerçekten çok çok özel insanlarsınız.
1: Çok güzel.
0: Bunun da farkına varıp o şekilde bir muamele ettiğin için seni tebrik ediyorum. Aslında olması gerekenin, evet, tebrik edileceği bir ortamda olmak da ne kadar üzücü değil mi? Normalde yapmamız, evet, gereken bu.
1: Benim bir de aklımda şöyle bir projem var. Buradan da herkese duyurmak isterim. Masalya Oyun Evi'nde cuma günleri özel gereksinimli çocuklarımız için özel saatler açacağız. Bunu da Instagram sayfamızda belirleyeceğiz. Çünkü birçok anne bunun da kaygısında. Çocuklarının sosyalleşmesini istiyorlar ama üzülüyorlar. Bazıları biraz hırçın olabiliyor. Bazıları işte göremediğinden veya hafif duyamadığından ya da hiperaktif olduğundan istemeyerek diğer çocuklara zarar verebiliyorlar. Aileler de her zaman bunun mahcubiyeti içerisinde oldukları için çocuklarını maalesef böyle sosyal ortamlara çok götürmeyi tercih etmiyorlar. Ben bunun için de özel gereksinimli çocuklarımız için cuma günleri belli saatlerde sadece onlara özel saat paylaşacağım ve o annelerimizi de...
0: Bunu ilk defa duyuruyorsun değil mi?
1: Evet, şu anda ilk defa söylüyorum.
0: O zaman radyoda ve ekranda ilk kez çok güzel bir etkinlik duyurusu yaptın. Aslında engelli bireylerin ailelerine... Biz dışarıda mesela çocuklar farklı sesler çıkarabiliyorlar. Evet. Aşırı hareketler yapabiliyoruz. Hı hı. Biz gözlerimizi çevirip onları yargılayıp onları zaten o kadar zor ve mahcup hissediyorlar ki. Biz bir de gözlerimizi dikiyoruz böyle. O çocuğu neden bağırttırıyorsun, neden şunu yapıyorsun dercesine. Aynen. O yargılayıcı gözlerimizi çektiğimiz zaman bu insanlar da çok zor bir sürecin içerisindeler. Evet. Ömürlerinin sonuna kadar bununla mücadele etmek zorundalar. Bir de biz yargılayıcı gözlerimizi çekersek bence rahat bir nefes alacaklar. Kesinlikle. Ve hayatlarına çok daha kolay bir şekilde idame ettirecekler.
1: Aynen öyle. Ben artık
0: bu etkinlik çok güzel olmuş.
1: O annelerimiz anlamda. Gerçekten hani biz anne olarak ben anneyim söylüyorum. Çocuk büyütmek zor ama onlar için kat be kat zor.
0: Özel çocuk sahibi olmak gerçekten
1: çok zor.
0: Çok çok zorlayıcı bir şey.
1: O yüzden istiyorum ki o annelerimiz de bize geldiği zaman böyle ebeveyn kafemize geçsinler. Çaylarını kahvelerini alsınlar. Keyifle çocuklarını istesinler. Zaten biz orada iki öğretmen olacağız. Benim dediğim gibi bu alanda zaten uzmanlığım var. Hem görsel sanatlar öğretmeniyim, hem çocuk gelişimi öğretmeniyim. İkisinde 4 yıl okudum. Hem oyun terapisiyim, hem de özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde çalıştığım için alanıma hakimim. Onlar çocuklarını bize gönül rahatlığıyla emanet etsinler. Şöyle köşelerine geçip bir keyif yapsınlar.
0: Daha da ne olsun ya. Çok güzel spoilerlar verdin. Çok güzel detaylar paylaştık. Şimdi bu masal ya oyun evi fikri nasıl ortaya çıktı? Ne kadarlık bir süreç içerisinde bir düşünme, bir pazar araştırması değil mi? Velilerin, çocukların gereksinimleri, bu gözlemler vesaire ne kadar sürede oluştu? Neden Masalya evi kuruldu? Masalya oyun evi.
1: Masalya masaldan geliyor. Hayal dünyası. Bizim çocuklarımız hayal dünyasında yaşarlar. Onlar hayallerini gerçekleştirmek için yani gerçek hayatla hayali birbirinden ayıramazlar.
0: Ekranı da şu an sevgili yönetmenimiz Merveciğim çok da güzel görselleri de vermeye başladı videolar. Oyun kum alanı da var.
1: Evet, evet.
0: Resmen hani büyük alışveriş merkezlerine götürüp çocukları oyun alanına götürüyoruz. Böyle hış ter içerisinde alıp çocukları nasıl kurutsak diye düşünüyoruz ya.
1: Bizim bakım odamız da var. Çocuklarımızı gayet güzel orada kıyafetlerini değiştirip kurutabilirsiniz.
0: Allah'ım o yerdeki minderler falan gerçekten.
1: Şu an gördüğümüz yer tiyatro köşesi. Biz burada kukla gösterileri yapıyoruz, yaratıcı drama etkinlikleri
0: çok
1: yapıyoruz.
0: Çok yanlış dönemde büyüdük
1: kitap
0: ya.
1: Köşemiz var. Biliyorsunuz şimdi eğitim marif modeline döndü. Artık çocuklarımız da yine eskisi gibi yazılı sistemli oluyor. Biz orada çocuklarımıza küçük küçük kitaplar okuyup şimdi buradaki başroldeki hayat kahraman kimdi? Hangi hayvandan bahsettik? Bu hayvan hangi sesleri çıkartıyor? Böyle 10-15 dakika onları çok sıkmadan kitaplar okuyoruz.
0: Dramalar yaptırıyorsun.
1: Dramalar bayağı. Yapıyoruz. Yılbaşında sihirbazımız gelecek mesela yine tiyatro köşemizde sihirbazımız etkinlik alacak. Müzisyenlerimiz gelecekler. Çocuklara güzel.
0: Çılgınsın biliyorsun değil mi?
1: Müzik yapacağız. Yani bütün fikirler. Detayları ilmek ilmek düşündüm. Ya yani şey gibi masalya oyunum benim. Nasıl ki bebeğinizi hamile kaldığınızı öğrendiğinizde artık hazırlıkları yapmaya başlarsınız.
0: O heyecanla başlarsınız. Anlatmıyor mu Merve yani şu an sesinden heyecanlı bence evet, dinleyenler de alıyor.
1: Benim ve bebeğim gibi yani her detayı düşündüm. Her şeyi hem hukuki olarak, prosedür olarak her şeyi yerine göre yapmaya çalıştım. Doğru bir zemine oturtmaya çalıştım. Hem de çocukların eğitimi, konforu ve velilerin konforu için elimden gelen özveriyi gösterdim.
0: Bu izinleri almak da hiç kolay işler değil. Buna uygun alan, çocukların kullanacağı ürünlerdeki değil mi malzeme, belgeler, boya vesaire evet. Kalitesine kadar yani.
1: Öyle bizim oyuncaklarımızın hepsi CE belgeli. Birçok alanlarda bazen... Farklı sektörlerde bilmiyorum bu AVM olur belki oyun evi olur belki başka lokanta olur mesela. İnsanlar maliyeti ucuz hangisiyse uygun hangisiyse onu yerleştirirler. Hı hı. Bir iki tanesini göstermelik prosedür uygun CE belgeli alabilirler ama diğerleri belki toptan elden alınan evet. Bir yerlerdir. İnanın ben bütün biraz önce gördüğünüz oyun kaydırağımdan, trombonden tutun ki mini mini benim Hot Wheels arabalarıma kadar hepsi CE belgeli. Hepsini Ankara'ya gittim. Kocaman bir araba, bir tır ayarladım. Hepsini arkasına koydum, geldim. Zaten benim için Talas Belediyesi'nden de ruhsata vermeye geldiklerinde araştırmaya. Sağ olsunlar, bayıldılar. Dediler ki hocam siz Talas için nasıl böyle bir vizyon geliştirdiniz? Biz sizi tebrik ediyoruz. Yani bizim incelememize gerek yok ki. Siz zaten her ince detayı düşünmüşsünüz. Yani yerdeki zemin matlarından düşünün de en kaliteli. Dediğim gibi kumlar en sağlıklısı. Hijyene çok önem veriyoruz. Biz günlük temizliğimizi mutlaka yaparız kapatmadan önce. Haftalık buhar makinesiyle mutlaka genel temizliğimizi yaparız. Havalandırma makineleri kullanıyorum ki şu an reklama girerdi, ismini vermiyorum ama birçok hanımefendinin evinde bulundurmak istediği o en ünlü markalardan, yani havalandırma
2: şöyle oval sıfıra benzeyen, evet. Arkadaşlar.
1: İki tane ondan, hem de çocuklarımızın oyun
2: her anlamda paraya kıyılmış, ben hissediyorum yani bunu.
1: Ben şunu sağlamak istedim. Az önce dediniz ya, nereden geldi bu fikir diye.
2: Evet.
1: Ben şehir dışındaydım çocuğumu büyüttüğümde. Büyütürken kolay da olmadı, tek başımaydım. Hatta bir sürü mesleğimden ayrılmak zorunda kaldım çocuğumu büyüttüğüm
2: için. Ne büyük fedakarlık değil mi? Annelik.
1: Evet. Ben çocuğum için ne isterdim? Sağlıklı beslenmesini isterim. Hijyenik bir ortam isterim. Güvenli bir ortam isterim. Kendine eğitim anlamında bir şeyler katsın. Öğretim anlamında bir şeyler katsın. Sosyal olsun. Ben çocuğum için bunları istiyorsam bütün anneler bunları ister. O zaman ben bunu herkese sağlayabilmeliyim.
2: İyi ki anne olmuşsun.
1: Öyle
2: ya.
1: Öyle bir işler iş yapmalıyım ki. Ve az önce dediniz ya, nasıl bir araştırma yaptım. Ben bu araştırmayı yaptığımda bir kere bunu yapan kadın işletmeciye çok rastlamadım. Var, yok diyemem.
2: Var mı örnekleri?
1: Erkek. Ve eğitimci olana hiç rastlamadım. Çocuk gelişimi öğretmeni olup da bu işi yapan kişiye rastlamadım ben. Şimdi ikisi bir araya da birleşince, evet, güzel bir iş çıktı. Çünkü ben hem bir anne ne ister, hem bir öğretmen çocuğa ne verebilir. O yüzden bizim masalyamız kreş veya anaokulda değil, sadece bir oyun evi de değil. Oraya çocuklar gelecek, özgürce oynamak isteyenler, bizim kaydırağımız var, dediğim gibi trambolimiz var. Kaba motor becerilerini geliştirmek için orada hoplayabilirler, zıplayabilirler, kayabilirler. Kum havuzumuz var. Orada çok güzel hayal dünyalarını geliştirebilirler. Biz mesela çocukla oyun oynarken şunu yapıyoruz. Ailenin o kadar çok dikkatini çekiyor ki kumda sadece çocuk alıp da kürekle kovaya su doldurmuyor. Orada bizim yapay çiçeklerimiz var. Orada bizim yapay meyvelerimiz var. Ben çocuklara diyorum ki meyve nasıl yetişir hiç biliyor musun? Ağaçta. Ama nasıl ağaç oluyor da, ağaç olmadan önce bu bir şey olması lazım. Evet. Önce toprağa tohumunu ekmemiz lazım. Sonra bunu sulamamız lazım. Sonra buna sevgi vermemiz lazım. Kumda bile biz oynarken çocuklarla bu düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ve anne oradan bunu gözlemliyor.
2: Farklı bir farkındalık oluşturuyorsun. O kumların içerisinde fosiller bile arayıp bulabilirlermiş gibi hissediyorum yani çocuklar hakikaten.
1: Evet. Sonra tiyatro alanımız var işte hemen yanında. Orada bizim el kuklalarımız var. Zaten kardeşim de ben de oyun terapisi olduğumuzu söylemiştim. Çocuklara orada çok güzel diyaloglar kuruyoruz, sorular soruyoruz. Çünkü çocuklar kendini oyunla ifade ederler.
2: Abla kardeş çok güzel bir birliktelik değil mi?
1: Evet.
2: Harika.
1: Bu anlamda da çok şanslıyım, evet. İleride öğretmenime de buradan sevgiler.
2: Selamlarımızı iletelim.
1: Çocuklarımızla ilgileniyor.
2: Emanet.
1: Emanet ettim, geldim.
2: Süper.
1: Evet. Böyle kukla gösterilerimiz var tiyatro köşemizde. İlerleyen süreçlerde dediğim gibi sihirbazımız gelecek. Orada müzik gösterileri, dinletileri yapacağız. Hemen yanında bizim bir Montessori eğitim köşemiz var. Mesela hiçbir oyun evinde Montessori eğitim köşesi yok. Çünkü eğitimci olmayan bir insan, zaten formasyonu olmayan bir insan Montessori eğitimin ne olduğunu bilmez. Montessori eğitimleri de bizim çocukları bilişsel, zihinsel ve duygusal yönde katkı sağlayan eğitici oyuncaklardır. Yani eskide kaldı biliyorsunuz, kara tahtaya 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıp da çocuklara sayı saymayı öğretmek.
2: Evet.
1: Yani renkleri yazıp da öğretmek. Artık çocuklara her şeyi oyunla. Bizim orada işte puzzle'larımız var, ahşap puzzle'larımız var, ahşap bloklarımız var, zihinsel geliştirim kartlarımız var. Biz çocukla çok güzel eğlenerek öğreniyoruz.
2: Pasif bir öğrenme var aslında. Çocuklar ne ara öğrendiklerini bile anlamayacak.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Ders niteliğinde de bir şey olmadığı için keyifle çocuklar öğrenecekler.
1: Evet.
2: Eve gidecekler, bir bakacaklar 1, 2, 3, 4 işte bu sarı bu kırmızı, anne baba şokta, sen bunu ne ara öğrendin? Çocuğa soruyor, bilmiyorum ne ara öğrendim. Çünkü oyun oynuyordum. Eğlenirken öğrenmek bir çocuk için en güzeli galiba.
1: Ve o köşemizde bizim mesela bir de duyu masalarımız var. Duyu masalarını da ben mesela şimdiye kadar hiçbir oyun evinde görmedim. Bu da bizim için ilk.
2: Duyu masası nedir?
1: Duyu masası kutular oluyor ahşap masalarımızın içinde. Bu kutularımızın içerisinde biz su koyuyoruz mesela. Okyanus etkinliği yapıyoruz. O hafta diyelim ki çarşamba günleri 3'te 5 arasında. Okyanustaki bütün hayvanları minik minik minyatürlerini koyuyoruz. İşte yunus balıkları, köpek balıkları, deniz atı, deniz yıldızı ve çocuk dokunarak, hissederek. Çünkü bizim eğitimcilerin bizim öğretim felsefesi.
2: Şu anda da ekranda.
1: Yunuslarımız bunlar. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrenirler.
2: Çok şekerler.
1: Burada çocuklarımız işte ne oluyor? Bir balıkçı oluyorlar, oltaya balıklar atılıyor. Hangi balığı yakaladık?
2: Hayvanları tanıma fırsatı
1: hayvanları
2: buluyorlar.
1: Tanıyorlar. Evet, okyanusu tanıyorlar. Bir kaptan oluyorlar. Orada bir kendi hayal dünyalarında bir geçiş sağlıyorlar. Yani gerçek hayatla hayal dünyalarını birleştiriyorlar. Ve işte yaparak, yaşayarak öğreniyorlar.
2: Sonra da tiyatroda bu öğrendikleriyle alakalı değil mi? Hikayeler uyduruyorlardır. Parmak kuklanın olayı da odur ya.
1: Geçen gün evet çocuklarımızın
2: çok enteresan hikayeler çıkar.
1: Kuklamız vardı, doktor kuklamız. Aa dedi, ben doktor olmak istiyordum. Öğretmenim doktorculuk, oynayalım mı?
2: Oo, meslek seçimleri de şimdiden gerçekleşti. Kaç yaş grubu çocuklar?
1: Parmak kuklasını öğretmenimiz eline taktı. Efendim?
2: Kaç yaş grubu çocuklar bunları söyleyenler?
1: Genellikle 3 ile 5 yaş grubu ya çocuklarımız, ama tabii bizim oyun alanımızda 1 yaşından 10 yaşına kadar bütün çocuklarımız gelebiliyor ve onların hepsinin gelişimlerine uygun bizim oyuncaklarımız mevcut.
2: 1 ile 10 yaş arası. Evet, bu da merak edilen bir soruydu. Bir diğer merak edilen soru da kreşle oyun evi arasındaki fark nedir? Evet. Şimdi kreşler var, gündüz bakım evleri evet. var, oyun evi var. Sizin işletmenizi diğerlerinden farklı kılan, zaten bir sürü şeyleri anlattın da evet. en spesifik örnekler hangileri?
1: En spesifik örnek, biz şimdi kreşlerde biliyorsunuz ki çocuklar belli saatlerde bırakılır ve belli saatlerde alınır. Biz şu anda bu sisteme geçmedik. Bizim ebeveyn kafemiz var. Veliğimiz çocuklarını gözlemliyor. Biz de çocuklarımızla ilgileniyoruz.
2: Masalya kafe.
1: Masalya kafemiz var. Evet.
2: Bünyenizde. Harika bir şey.
1: Ve velilerimizden ben çok güzel dönüşler alıyorum. Bu hafta yine bir paylaşım yapmıştık. Bazısı bilgisayarını getiriyor, çalışıyor. Bizim hitap ettiğimiz kitlemiz de genelde değerli akademisyenlerimiz, doktorlarımız.
2: Görsellerin arasında var mı kafenizde?
1: Görsellerim.
2: Merveciğimi yoracağım bugün.
1: Evet. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Orada bilgisayarda işlerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, kitaplarını okuyorlar. Çocukları da eğleniyor, izliyorlar. Ama ilerleyen süreçte tam gün olmamak şartıyla belki 1, 2, maksimum 3 saat velilerimiz bırakıp gidebilir. Ama bunun şu anda resmi yönlerini araştırıyorum ben. Dediğim gibi, çünkü biz kreş değiliz, bir anaokulu değiliz, bir bakım evi değiliz. O yüzden ben resmi olarak bizim yetkimizin olup olmadığı konusunda şu an yeterli bilgim yok. Daha doğrusu araştırıyorum, bilgim yok demeyeyim. Bir sağ olsun bu konuda ilgilenen bizim arkadaşımız var, avukat. O gerekli bilgileri edindikten sonra bize bunları sunacak. Eğer sakıncası yoksa velilerimize böyle kısa saatle, en azından bir hastaneye giderken 1-2 saat çocuklarını belki bırakabilecekler. Belki veya bir işleri olduğunda.
2: Takipçilerimizden de gelen sorulardan biriydi. Buna da yer verdiğin için teşekkür ediyorum. Evet. Çok çok kıymetli bir şey. Sen de deneyimlemişsin çocuğun olduktan evet. sonra işini terk edip çocuğuna vakfetmişsin evet. kendini. Burada da farklı şehirlerden gelen, ailesi yanında olmayan, 7-24 çocuğuyla birlikte olup hiç kimseye bırakamayan annelerimiz olduğu için evet. bu sistemin içerisine nasıl dahil olabilirler? Ben birazcık aslında bir şeylerin netleşmesini istiyorum. İlk evet. şey olarak düşünüyordum, atıyorum sabah 9, akşamleyin 4-5 suları arasında eğitim veren bir eğitim modeli.
1: Yok,
2: öyle bir şey. Evet, bu kreş sistemi evet. tamam, kafamızda otursun evet. bir şeyler. Oyun evi kavramında bu çark, bu sistem nasıl işler? Şimdi benim 5 yaşında bir çocuğum var evet. diyelim. Ben bunu hangi saat aralıklarında, yaşına göre getirmeliyim? Örnekler üzerinden de gidebiliriz aslında. Veli profillerinizden de gidebiliriz.
1: Tamam.
2: Şöyle bir çocuğumuz var şu yaşında, şu şu saatler arasında diye. Örneklerle tamam. çok daha güzel oluyor. Tadından yenmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bizim şimdi haftanın 2 günü, hafta içi ileride öğretmenimizin yaptırdığı 3-5 yaş arasına grup etkinliklerimiz var. Workshoplar yaptırıyor. Az önce gördüğümüz duyu masalarında suyumuzla, kinetik kumumuzla.
2: Kafemizi de buldu sevgili Merve.
1: Evet, kafemiz de burası.
2: Allah'ım tertemiz, renklere bakar mısın? Kocaman da bir alandan bahsediyoruz.
1: Bayağı büyük, 270 metrekare.
2: Harika, yeriniz
1: tek
2: nerede
1: katlı,
2: peki?
1: Düz. Talas Mevlana Mahallesi, Anayurt Caddesi.
2: Talas'ta herkesin uğrak noktası, gerçekten çok güzel bir yer.
1: Jandarmanın oradayız. Süper. Daha yürüyüş mesafesindeyim.
2: Şey, peki Instagram sayfanı da söyler misin? Merak edenler şöyle bir sayfana girip stalklasınlar. Adres bilgileri de vardır zaten,
1: evet,
2: orada.
1: Evet, Masalya Oyun Evi.
2: Masalya Oyun Evi.
1: Instagram hesabımız, Google'da ve Apple'da da zaten konumlarımız var. Masalya Oyun Evi denildiği anda çıkar. Telefon numaramız da var, iletişim bilgilerimiz de var orada.
2: Her yerden ulaşabilirler.
1: Evet, ulaşım kolay bize.
2: Harika, çok güzel. Şimdi çocuk grupları ve aynen workshoplardan bahsediyorduk.
1: Evet, 3 ila 5 yaş arasında İlayda öğretmenimiz. Çarşamba günleri 3 ile 5 arasında, hı hı. Cuma günleri de 3 ile 5 arasında. Saat de aynı, yaş aralığı da aynı. Akılda kalıcı.
2: Harika.
1: 3-5 yaş arasında duyu masalarımızda çok güzel duysal etkinlikler yaptırıyor. Bunun dışında da 1 ile 3 yaş arasında da bireysel etkinlikler yaptık.
2: O da saat 1 ile 3 arasında diye tahmin ediyorum. Doğru mu?
1: Onun randevu ile geliyorlar. Çocuklarımızın uyku saati değiştiği için küçük çocuklarımızın.
2: Aa evet, bir de o durumlar var.
1: Ama diyor ki öğleden önce bir oyun evine götüreyim de orada bir enerjisini atsın, sonra da gelsin güzel bir öğle uykusunu.
2: Anam çok güzel.
1: Diyorlar. Ve biz grup etkinliklerimizin kontenjanını 4, maksimum 5 ile tutuyoruz. Çünkü bu da velilerimizden bize gelen dönüşlerle yaptık biz bunu. Diyorlar ki işte Tuğba Hanım, biz bir oyun evine gittik. 10 kişilik bireysel grup açmışlar. Ama çocuklar 15 dakika bile masada oturmadı.
2: Hepsi oturamaz. Allah yoluna.
1: Oturamaz.
2: Özel ilgi bekleyen. Neden? Çocuklar çünkü.
1: Hayır, çocuklarımızın dikkat süresi 20 dakikadır. 0-6 yaş çocuklarımızın dikkat süresi 20 dakikadır. Biz o yüzden etkinliklerimizi bu dakikalar arasında ayarlıyoruz. Bir saatin içinde 20 dakika bir etkinlik yapıyoruz.
2: Evet.
1: 10 dakika mola veriyoruz. Okul gibi bir çocuk tuvalete gidiyor, elini yüzünü yıkıyor.
2: Bir dolaşıyor şöyle bir.
1: Biraz suda etkinlik yaptığı için üstünü ıslatmış olabiliyor. Annesi bebek bakım odamızda kıyafetlerini değiştiriyor. Sonra ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Bir 20 dakika, 25 dakikada onu yapıyoruz. Ondan sonra çocuğun etkinlik saati bitiyor. Yarım saat oyun alanı.
2: Alsan yani, kaliteli zaman.
1: Evet. Alanı en etkili, en verimli halde kullanıyoruz. Yani 0-6 yaş arasındaki çocuğu isteseniz de bir saat bir masada oturtamazsınız zaten. Dikkat ve odaklanma süreleri o kadar
2: değil. Dikkat süresi 20 dakika.
1: 20 dakikadır.
2: Peki 6 yaştan sonra çocukların dikkat süreleri?
1: Biraz daha ilerler. 40 dakikadır. Bu yüzden ilk öğretimlerde de 40 dakikada bir teneffüs verilir.
2: Aslında bu mantıkla ilerliyor, evet. Her şey. Harika, evet. Çok güzel. O zaman sizin belli zamanlarda belli, evet, yaş gruplarına özel oyun saatleriniz oluyor.
1: Evet.
2: Bu sebeple Masalya Oyun Evi kuruldu.
1: Evet. Bir de 6 ila 10 yaş arasında da cumartesi günleri ben etkinlik yaptırıyorum. Workshoplara giriyorum.
2: Hı hı.
1: Hem görsel sanatlar öğretmenliğiyle konuşturuyorum. Onlara dikiş dikmeyi öğretiyorum. Mesela bu hafta kendi oyuncaklarını tasarlayacaklar. Kenarları delikli ve çok güzel onlara keçeler aldım ve plastik iğneler aldım. İçini de güzel böyle pamukla dolduracaklar. Kendi peluş oyuncaklarını yapacaklar.
2: Uyku oyuncakları kendi ellerinden.
1: Evet, dekoratif olarak ders masalarında da kullanabilirler. Geçen hafta da seramik boyası yaptım. Çok güzel ürünlerimiz çıktı. Seramik boyama atölyemiz varsa belki onu da gösterebilir arkadaşımız.
2: Harika ya.
1: Müthişer ürünler yaptı. Ben inanamadım. 6 yaşında bir öğrencimiz vardı. Annesi dedi ki hocam çok heveslendi. Getirdim ama yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü dedim biz zaten çocuklarımızın kaslarına uygunluğuna göre zaten programlarımızı, hı-hı, yapıyoruz. Grup grup ayırdık zaten bu yüzden yaş gruplarına göre. Yaptığı ürünleri yine annesi gördü seramik boyalardan. İnşallah fotoğrafı vardır, görürsek Merve Hanım.
2: Aynen, biz konuşurken şu madımız bir anda şak yani, diye ortaya çıkaracak Merveciğim. Hiç şüphem yok ona. Ama o kadar çok görsel var ki.
1: Muhteşem ürünler. Bunlar dikiş atölyesi. Bunlar kendi tablolarını yaptılar.
2: Aman
1: ve
2: Allah.
1: Her çocuk gerçekten kendisi dikti. Çünkü kenarları zaten delikli. Plastik iğne kullanıyoruz. Tamamen onların motor becerisine, kas gelişimleri, yaş durumuna uygun materyaller seçilerek yaptırılıyor.
2: Harika, çok güzel. Şimdi bu yaptıkları tablolar dediniz değil mi?
1: Bunlar tablolar. İsteyen ellerini götürdüğünde çerçeve yaptırabilecek. Bunun gibi işte önümüzdeki haftada kendi oyuncaklarını tasarlayacaklar.
2: Başka ne gibi planlarınız var, çok merak ediyorum. Şimdi haftanın 3 günü olarak algıladım. Bir de daha küçük gruplar için randevu usulü olarak oyun alanları oluşuyor.
1: Evet.
2: Peki böyle bir fabrika gibi haftanın 7 günü çalışacağınız bir sistem olacak mı? Yoksa bu şekilde sakin, hem çocuklara birebir hizmet verebilecek şekilde, hem kaliteli vakit geçirebilecek şekilde bir sistem mi arzuluyorsun?
1: İlerleyen süreçte sizin dediğiniz gibi hayalim var. Her şey planlı programlı. Biz şu avantajımız var. Kız kardeşim ileride öğretmenimiz de ben de zaten öğretmen olduğumuz için biz plansız hareket etmeyiz. Biz yıllık planımızı yaparız bir ay öncesinden. aylık planımızı, yıllık planımızı zaten yaptık. Bizim şu anda hangi yaş grubuna hangi işleri yaptıracağımız, hangi malzemeler depomuz da var. Hepsi hazır. Biz bunun programlarını yaptık ve talebe göre gruplar açıyoruz. Şu an daha çok yeniyiz. Bebek işte masal.
2: 40'ı bile çıkmadı daha,
1: evet,
2: değil mi? Bir aylık daha.
1: Bir aylık. O yüzden şu an bir aylık programda biz 3 tane workshop yaptık. 3'ü de çok ilgi gördü. Yani bizim işte kontenjanımız 4'tü. Az önce gördüğünüz 6 öğrencimiz var. Şimdi de seramik boyaları yapıyorlar, görüyorsunuz. 6 yaşında orada bir tane çok güzel ufaklığımız var. Çok tatlı.
2: Ya çok da güzel yetenek tahlili yapılır burada. Kimi çocuğun boyamaya çok ince bir işçilik anlamında yeteneği vardır. Diğer tarafta çocuk bir dikiş yapar, Allah'ım benden güzel yaptı diyecek, evet, kıvamda işler çıkar. Aileleri de çok güzel yönlendiriyorsundur bu anlamda. Evet. Şu anda ilk defa izliyor gibi o kadar aşkla bakıyorsun ki var ya. Şurada da küçük bir ekranımız var. Boynunu yorma orada.
1: Ay, çok güzel yaptı yanımda duran Asaf'ımız. Çok tatlı, 6 yaşında en küçüktü. Sonra da balon patlatma oyunu oynadık.
2: Of,
1: güzel
2: bayılırız.
1: Bir manca çarpışı.
2: Gerçekten ben de çok severim.
1: Bütün enerjilerini attılar, oynadılar. Böyle güzel bir etkinliğimiz de oldu.
2: Alanlarımız o kadar ferah ve kocaman ki.
1: Evet.
2: Ya burada doğum günü, burası, partileri vesaire,
1: evet,
2: falan da yapılabilir.
1: Şimdi de sosyal etkileşim alanı diyorum ben oraya. Çünkü sadece doğum günüyle kısıtı tutmayacağım. Ben mesela kadınlar için gün konseptleri de düşünüyorum. Güzel hanımlarımız
2: sizin
1: için.
2: O kara kaplı defterden neler çıkacak daha ben aşırı merak, evet, ediyorum. Çok
1: çünkü
2: mantıklı.
1: Çünkü anneler şunu çok istiyorlar. Biz kendi annemle de zamanında apartmanda gezmelere gittiğim için, o günlere katılan bir çocuk olduğum için çocukları böyle nereye sığdıracaklarını bilemiyorlar aileler.
2: Evet.
1: Bir salon var kocaman. Zaten çoğumuzun evi artık mobilya dolu maalesef. Çocukların özgürce oynayabileceği alanlar yok. Ve anne de yemek yerken sürekli çocuk geliyor diyor ki anne tuvaletim geldi.
2: Anne şu.
1: Anne bana şu pastanı.
2: Mobilya kırlentleri yerde zıplayan çocuklar.
1: Neden ev kadınları da kaliteli bir vakit geçirmesin ki? Onların da ihtiyacı var böyle sosyalleşmeye, arkadaşlarıyla rahat sohbet etmeye. Ben dedim burada gün konsepti de yapacağım. Kadınlar gelsinler, alsınlar kısırını, böreğini, çaylar, kahveler de bizden.
2: Harika.
1: Koskocaman alanımız
2: çocuklar
1: var.
2: Çocuklar da zaten.
1: Çocuklar da geçsinler,
2: oyun evi kısmında.
1: Oynasınlar, kapıyı kapatalım. 2 saat annelerinizi serbest bırakalım.
2: Aa, çok güzel.
1: Biz de öğretmenleriniz olarak sizinle ilgileneceğiz de, oynayacağız da, yiyeceğiz de, içeceğiz de. Bu şekilde eğleneceğiz yani.
2: Ama hem cinslerimi tanıyorsam 2 saatle kurtulamayacağını biliyorum.
1: Seve
2: o süreyi birazcık esnetmen lazım.
1: Hiç
2: gerçekten.
1: 3 saatte yaparız, hiç problem değil. 4 saatte
2: bence
1: yaparız.
2: Oraya ciddi bir ses yalıtımı yapman lazım. Çünkü orada kadınlar göbek atmak isteyecekler, eğlenmek isteyecekler. Çok güzel. Paket program bir sistem. 2 hafta önce Sena Hanım gelmişti, hatırlıyor musun? Sena Hanım'ın da harika projeleri vardı. Belediye kapsamında çok yetkin bir hanımefendi. Tanışsanız sizin de ortak protokollerle o kadar güzel çalışmalarınız olur ki, onların da özellikle çocuklarını herhangi bir yere bırakamayan hanımefendiler, ev hanımları ya da çalışan hanımlar için çok güzel projeleri var. Hem çocukları hem hanımları kapsayan harika projeleri var. Bence harika iş birlikteliği yapılabilir. Çok güzel işler çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Tanışırız.
2: Çünkü
1: neden
2: niyetler...
1: Ben bütün fikirleri açayım.
2: Niyetler aşırı halis. Ve Rabbim de niyetler halis olunca işleri de çok yoluna koyuyor. Hiç ummadığın yerden bir şey çıkıyor. Bak bir oyun evi diye yola çıkıp sonrasında kendinden de yola çıkarak annelerin ihtiyaçlarına parmak basıyor olman. Çocukların güvende hem de bir şeyler öğreniyor olman. Olduğunu bilerek eğlenmenin tadına da herhalde doyulmaz diye tahmin ediyorum. Harikasın ya. Ne kadar güzel. Çok da güzel şeylerden konuşmuştu. Evet, saatlik çocukları bırakabilir miyiz diye konuşmuştuk ama bu saatleri randevu sistemine göre esnetebileceğinizden bahsettiniz. Aslında yeni ya da bu tarz farklı fikirlere açıksınız ve değerlendirmeye, değil mi?
1: Her zaman
2: hazırsınız diye tahmin ediyorum ben.
1: Bizim şu an paket sistemimiz yoktu. Çok talep geldi ve biz şu an bunun çalışmasını yaptık. Yılbaşından sonra paket sistemimiz başlayacak.
2: Nedir paket sistem?
1: Ya paket sistemlerdedir. 10 kez geliyorlar. Diyelim ki şu an belli bir saatimiz var. Bahsedebiliyor muyum ücretlerden?
2: İstersen paylaşabilirsin. Sosyal medyadan da sorabilirler.
1: Ya da bir da var.
2: Nasıl diyeyim? Ulaşılabilir rakamlar mı? Çünkü bu tarz oyun evlerinde durumlarda
1: farkı söyleyeyim kafadan böyle 100 lira diyelim ki saatimiz. Değil de tabii.
2: Evet.
1: 100 lira diyelim.
2: Sembolik olarak. Keşke.
1: Sistemine diyeceğiz ki buna %40 indirim yapıyoruz gibi diyeceğiz. Mesela 10 saat geldiklerinde her saat başına 100 lira değil de 60 lira verecekler.
2: Ya bir kere gelindiğinde ben devamının da geleceğini düşünüyorum. Hatta bu gelenlerin şu anda da böyle talepler vardır. Bir aylık bir işletme olmanıza rağmen saatlerin uzamasını isteyecekler büyük ihtimalle insanlar. Çünkü sabahleyin mesela işlerini halletmeye çalışıyor anneler. Evet. Çocuklarla bazen atıyorum bulaşık makinesini boşaltmak bile bir etkinlik olabiliyor. Evet. Ama öğleden sonra özellikle kış sürecinde çok daha popüler olması gerekir diye düşünüyorum bu sistemin. Çünkü parka ne kadar süre götürebilirsin? Yarım saat, bir saat hastalanacak diye gözlerin içine bakıyoruz. Evet. Ama size getirdiğimizde şöyle bir 3-4 saat mesela. Hı. Tabii ki yaş gruplarının da çok çok büyük önemi var. Eğer 3-4 saatlik bir süreç olursa anneler de işlerini halledebilir.
1: Evet.
2: Ya da uzun süredir okuyamadığı kitabını okur. Kesinlikle. Uzun süredir izleyemediği dizisini izler. Gidemediği günlerine gider.
1: Gidebilir.
2: Değil mi? Diplerimiz geldi hepimizin bir fırsat bulur gider evet. falan. Çok güzel olur. Herkesin hayır duasını alacağına eminim ben. Şu an bu yayını izleyen ve dinleyen birçok hanımefendi bence bunu söylüyor.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok şükür diyor bence. İyi ki diyor.
1: Evet. Biz dediğim gibi daha açılalı çok yeni oldu. Daha birinci ayımız. Etraftan gelen işte 2-3 velimiz bir süre sonra diyor ki hocam sadece yarım saat markete gidip geleceğim. Biliyorum şu an velisiz kabul etmiyorsunuz ama lütfen ben artık size güveniyorum. Ya bu güveni kazanmak çok güzel çünkü daha bir ay oldu. 2-3 velimiz bizden bunu rica etti.
2: En kıymetlisini evet. emanet ediyorsa o güveni bir ay falan evet. Hiçbir önemi yok demek
1: aynen.
2: ki.
1: Aynen, o yüzden işte en kısa zamanda bunun resmi işlemlerini de inşallah halledip bundan sonra bütün bunu talep edenlerin isteğini karşılayabiliriz umarım.
2: Ay inşallah. Bir kontenjan durumu var mı? Tabii ki küçük paketler halinde, hani küçük gruplar halinde alıyorsun ama hangi koşullarda gelmeliyiz mesela?
1: Bizim grup olarak mı?
2: Sordum yani grup olarak aradık mesela benim çocuğumun yaş grubuna uygun bir sınıf yok. Öyle bir grup oluşmadı. Ben gelebilir miyim yine de çocuğumu getirebilir miyim?
1: Ya saatlik ya mutlaka her saat içerisinde. Mesela ben şimdi buraya yayına gelmeden önce 3 öğrencimiz vardı. 2 yaşında da vardı, 3 yaşında da vardı, 5 yaşında da vardı. Karışık geliyorlar. Bizde böyle saatlik 3 saat bir öğrenciyi, 5 saat bir öğrenci, 5 yaşında bir saat bir öğrenciyi alma gibi bir sistemimiz
2: yok. Yani dahil
1: yok.
2: Olacağımız bir grup olmasına yok. Gerek yok.
1: Yok.
2: Arayıp randevu sistemiyle halledebiliyoruz.
1: Evet, bunu workshoplarımıza katılmak isterseniz isteyebilirsiniz. Hı hı. Geçenlerde mesela bize öyle bir telefonda talep geldi. İşte dediler ki hocam bizim 5 arkadaşmış. Hepimizin de çocuğu var 3 yaşında.
2: Harika.
1: Gelmek istiyoruz. Bir de onlara şöyle üzerine güzel bir etkinlik yaptırırsanız çok güzel olur. Biz çünkü en az 2 saat kalmak istiyoruz. Tamam dedik, bizim zaten etkinliklerimiz 1 saat etkinlik ama dediğim gibi 20'şer dakika bu. Çocukların dikkat süresini kontrol ederek yapıyoruz. 1 saatte oyun alanında özgürce oynasınlar dedik. 5 arkadaş beraber çıktılar geldiler.
2: Harika.
1: Çocukları da zaten kaynaşmışlar sürekli gördükleri için. Kendileri de oturdular mis gibi gün yapar gibi işte orada çaylarını kahvelerini yediler, içtiler, pastalarını yediler, keyif yaptılar gittiler.
2: İşte çok güzel bu örneklerden yola çıkarak velilerle birlikte kabul ettiğinizi hani proje olarak
1: evet,
2: böyle olduğunu düşünüyorum. Peki bunu aşacak mısınız?
1: Evet.
2: Bunu da aşacağız.
1: İnşallah aşacağız.
2: O projenin onaylanmasıyla o evet. değil mi yasal
1: evet,
2: süreçleri
1: hallet. Süreci
2: bölüm canavarı geçildikten sonra diyorsun aslında.
1: Yasal süreci geçelim.
2: Bunu da halledeceğiz.
1: Çünkü ben her şeyi işte başta dediğim gibi öğretmen
2: kitabına
1: olarak hiçbir şey illegal yapmam. Aynen, en azından ebeveyn geldiği zaman benim de hukuki olan inşallah olmaz. Hep her çocuk bizim için değerlidir. Ama olur ya, biz ne kadar önlem alırsak alalım. Hadi diyelim ki kolunu bir sandalyenin kenarına vurdu. Bir şey vurdu. Bu büyük bir sorun.
2: Her şey olabiliyor.
1: Orada bir morluk ailesi gördüğünde biz üzülürüz. Evet, bizim kamera sistemimiz de var. Ben bunu da sağladım. Alarm sistemimiz var. Onları da düşündüm. Ama insanoğluyuz. İlla ki aklına bir şey gelebilir. Onlar tereddütsüz karşılayabilmek için en azından bir evrak imzalarsa onun
2: evet.
1: da gönlü rahat olur, benim de gönlüm rahat olur. O yüzden şu an bu aşamaya geçmeye çalışıyoruz. Bu
2: aynen
1: aşamayı
2: öyle.
1: Geçtikten sonra güzel olacak.
2: Yayından önce konuşmuştuk. Bu belediyenin bir çocukları bırakma süreci vardı. Girildiğinde çocuklar bir saatlik bir eğitim alacaklar mesela. Sadece bırakmak olarak değil de işte içeri giriyorlar. Söylediğin gibi seramik atölyesi ya da oyun atölyesi gibi gibi bir şey. Girdiğimizde bir muvafakatname tarzında bir belge imzaladık. Hani olası sıkıntılarda tamamıyla veli sorumludur şeklinde. Bir belge imzalanmıştı. Bunun içinde çok ufak bir galiba yasal araştırmanın sonrasında bunu evet. alacak kriterlere sahipsiniz zaten.
1: Yine bunu şunun içinde yapmamız gerekiyor. Bazen anne baba ayrı olabiliyor. Bazen belki diyor ki baba annede kaldığı süreçte ben çocuğumun dışarı çıkmasını istemiyorum. mikrop da kapabilir çocuk dışarı çıktığı zaman. Yarın bir gün onda, o yüzden bizim de başımız sıkıntıya girebilir. Ben izin vermemiştim çocuğumun dışarı çıkmasına. Ama ben bugün sizin Instagram sayfamızda çocuğumuzun resmini gördüm. Annesi getirmiş gibi şeyler de olabilir. Bu detayları da düşünmek zorundayız.
2: Sen bu örneği verince şey de geldi aklıma. Mesela aynı söylediğin gibi anne baba ayrı. Çocuk annede kalıyor. Atıyorum baba kesinlikle görmüyor. Hafta sonu birkaç günü var. Çocuğu almaya baba geliyor mesela.
1: Gibi.
2: Ne kadar çok detay var değil mi ilgilenmeniz gereken?
1: Aynen öyle. Biz o yüzden yani zorunlu tutacağız.
2: Çok sorumluluk gerektiren bir iş.
1: Mesela. Tek velinin imzasını kabul etmeyeceğiz bu noktada.
2: Oh, kendinizi korumak için çok çalışmanız lazım hocam gerçekten. Neler neler geliyor akla. Şimdi takipçilerimizin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de tuvalet eğitimi. Şimdi küçük aslında kafamızda oturdu bizim oyun evi kavramımız. Evet. Grup eğitimleri var. Bireysel evet. olarak çocuklarımızı getirebiliyoruz. Evet. Masalya oyun evi Instagram sayfasından ya da Google platformundan detaylı bilgiye sahip olabiliyoruz evet. oradan. Adresi var, gidip görebilirsiniz. İnsanlar merak Olur. edebilir değil mi? Görmeye geliyorlardır
1: Tabii
2: nasıl
1: geliyorlar,
2: bir yer
1: geziyorlar.
2: Diye.
1: Hatta geldiklerinde diyorum çocukları da olmasa gelin bir çayımız için. Anneannelerle tanışıyoruz, babaannelerle tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Onların da çok hoşuna gidiyor. Bir dahaki gelişimde mutlaka torunumu alıp geleceğim.
2: Şu kafeyi diyorlar. Gören zaten
1: uğrasınlar bize.
2: Gerçekten şimdi birçok çocuğa da anneanneler, babaanneler bakıyor. Biliyoruz evet. yani. Anneannelerin, babaannelerin gelip hem konforlu bir ortamda evet. değil mi oturup hani anneanne anneanne şu lazım demeden birkaç saat geçirmeleri de
1: üç gün
2: çok
1: önce
2: ciddi rahatlatır.
1: 3 gün önce bir babaanne torununu aldı geldi. Oğlum da çalışıyor. Çocuğu bana bırakıyorlar ama ben de diyor bir süre sonra yeterli gelemiyorum. Çok üzülüyorum. Ben de yoruluyorum diyor. Sizi gördüm o kadar çok sevindim ki kızım diyor. Bundan sonra her hafta buradayım diyor.
2: Ay kıyamam.
1: Ben şöyle köşeden bir diyor torunum keyfini alayım izleyeyim diye.
2: Değil yani. Mi ya?
1: Şimdi o teyze bize her hafta geliyor torununu alıp.
2: İşte bu kadar şey. Peki çocukların oyun oynadıkları alanı hani bir kameralar vesaire vardır.
1: Evet.
2: Kafe ortamında şöyle bir göz ucuyla biliyorsunuz birçok kişi de çok pimpirikli. Hı-hı. Ne yapıyorlar içeride ne oluyor falan diye. Bir izleme alanları bir şey var mı? Öyle bir şey tasarladınız
1: İzleme
2: mı?
1: İzleme alanı yapmadım çünkü bizim alanımız 270 metrekare ama dediğim gibi görüş alanı her yeri görebiliyorlar kafeden.
2: Aşırı merak ediyorum
1: geniş,
2: var ya şu an.
1: O yüzden biz ben birazcık estetiğe de önem veririm. O ekranlar görüntülü kirliliği yapmasın diye koymadım. Zaten insanlar çünkü oturdukları yerden canlı gözleriyle çocuklarını görebiliyorlar. Alanın
2: i̇şte bu kadar. Bir de birçok veli de çocuğu bıraktıktan sonra zaten güvende diye değil mi? Çayının kahvesinin manzarasını izlemek daha iyi olabilir.
1: Dediğim gibi ufak bir kazada olursa geldiğinde kamera sistemi zaten aktif. Oradan izleyebilir.
2: İşte bu kadar zaten.
1: O yüzden
2: zaten.
1: Ekrana görüntü vermiyoruz.
2: Her şey de kayıtlı. Peki tuvalet noktasında?
1: Evet.
2: Bir desteğiniz olacak mı? Daha uzun süreli kalışlar için, geleceğe dair planlarınız için sorayım. Hem de birkaç saatlik eğitimler için ya da workshoplar için problem olmaz diye tahmin ediyorum bunlar.
1: Yani, şöyle ben düşüneyim. Bu sorular bana velilerimden de çok geliyor geldiklerinde. Dil gelişimiyle ilgili, tuvalet eğitimleriyle ilgili, kas gelişimleriyle ilgili. Çoğu diyor ki bazen hocam işte benim çocuğum 3 yaşına geldi ama hala bez bağlıyoruz. Doğru mu? Ya da işte çocuğu 2 yaşında ben diyor yaz gelsin de işte bezi çıkartacağım. Sen öyle düşünüyorsun ama çocuğun ona hazır mı? Hazır bulunuşluk diye eğitimci arkadaşlarımın hepsi bilir formasyon olana. Bir süreç vardır. Bu okuma için de geçerli, yazma için de geçerli, tuvalet eğitimi için
2: Her
1: de geçerli.
2: Her çocuk da ayrı bir dünya.
1: Evet. Yani biz onları işte yaz gelsin de tuvaleti bıraktıracağız diye bir kavram yoktur. Nasıl bir kavram vardır? Çocuklarımızı izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Geceleri eğer artık altlarını çok ıslatmıyorlarsa, yani bezleri çok şişmiyorsa artık bu çocuk kaslarını kontrol edebiliyor demektir.
2: İzleri takip edeceğiz.
1: Evet, izleri
2: Sinyalleri.
1: Takip edeceğiz. Aynen Aha. öyle. Baktık ki çocuğun bezi çok şişmiyor. Artık biz onu her sabah kalktığımızda, tabii bu biraz özveri isteyecek ama bunu takip ederlerse de kısa sürede bunu aşacaklar.
2: Peki kendimizin hazır olduğuna nasıl ikna olacağız? Çünkü evet çocuğun hazır olması çok önemli de bence kim bıraktıracaksa annemi, babamı, evet. anneannemi, babaannemi onların psikolojisinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum
1: Onlar da 15 gün boyunca en az tabii bunu yine aşağı yukarı söylüyorum. Her çocuğun dediğim gibi gelişim hızı farklıdır. Hı-hı. Bazısında 15 gün olur bu bazısında 1 ayda olabilir 2 ayda olabilir. Benim çocuğum 15 günde bıraktığı için kendi çocuğumdan örnek vererek söylüyorum. 15 gün çok zorlu bir süreç ama aşılmayacak bir süreç değil. Yani çünkü kendi istedikleri zamanda bıraktırmak isterlerse daha uzun sürecek çünkü bu. Çünkü kendisi hazır ama çocuk hazır değil. Hangisi
2: evet.
1: daha kolay? Çocuğun hazır olması daha kolay. O yüzden çocuğu takip edecek 15 gün boyunca sabahları 15 dakikada bir tuvalete götürecek. Daha sonra yarım saatte bir, çocuğun demesine gerek yok. Çünkü konuşamayabilir. Bazı çocuklarımız 1 yaşında 2 yaşında oluyor ama hala dil gelişim evresini tamamlamış olmayabiliyorlar. O yüzden yarım saatte bir. Daha sonra 1 saatte bu her gün aralıkları açarak 2 saat sonra zamanla çocuğa da işaret ettireceğiz yavaş yavaş. İşte, tuvaletin geldi mi gibi. Hadi beraber gidelim ve her tuvaletin yaptığında o klozete bir sticker yapıştırabiliriz. Çocuğa işte bir sevdiği meyveyi verebiliriz. Küçük ödüller de verebiliriz tuvaletini yaptığında. Geceleri de artık bez bağlamayacağız. Bezimizi tamamen bırakacağız. Evet diyor hocam ama altını ıslattığı zaman hastalanırsa çocuğum. Ama hepimizin evinde artık doğal gazlı. O kadar da çıt kırıldım da değiliz yani. Biraz da ıslak kalsın. Çünkü o rahatsızlığı da bir yerde hissedecek ki. Zaten çocuk hazır. Evet. Ama küçük kaçırmalar olabilir. Bu bir anda hazır.
2: Bunu da göze almalıyız.
1: Bırakacak değil ki yani. Bunu da göze almalıyız. Alezler var artık. 3-4 tane alsınlar. Yatakların üzerine sersinler. Çarşafın üstüne bir güzel koysunlar.
2: Aynen. Kışın bile kurutma makineleri var bence.
1: 10 dakika.
2: Bez bırakmak için alezler, yazı beklemenin bile anlamıyor.
1: Kurumuyor inanın. Bu şamba gibi olduğu için.
2: Bir şıpır şıpır.
1: 10 dakikada 15 dakikada kuruyor yani. O yüzden çocuğun hazır bulunuşluğu çok önemli. Eğer çocuğunuz hazır bulunuşluğu tamamsa onu takip edin lütfen. Bunu yazı kışı yok. Çocuğun hazır bulunuşluğunu takip edeceğiz.
2: Şeye nasıl bakıyorsun bu bez bırakma sürecinde? Bu alt değiştirme mikrofiber ürünler var. Şöyle kare kare örtüler. Evet. Alez yerine bu kullanılabilir mi? Yani çocukta yine böyle beze devam ediyorum öyle bir algıyı tetikler mi? Yoksa aynı bir yetişkin anne baba ya da abide ya da ablada neyi görüyorsa o şekilde bir yatak formatımı oluşturmamız lazım.
1: Yok, çocuğumuza uygun olduğunu düşünüyorsak denenebilir. Bazı şeylerde dediğim gibi eğitimde yine şey deneme yanılma yöntemi de vardır yani. Bilimsel olarak kanıtlandı. Bu da denenebilir. Bazı şeyleri de deneyeceğiz, göreceğiz. Çünkü her çocuk farklı olabilir. Bir dediğiniz gibi sizin az önce verdiğiniz örnek bir çocuk için iyi olabilir. Diğer çocuk onu beğenmeyebilir. Bazı çocuklar mesela tuvalet eğitimine lazımlıkla başlıyor. Bazı çocuklar dedi klozetle başlıyor. Bunu birazcık da işte çocuğumuzu analiz ederek ilerleyeceğiz.
2: Evet, basamaklarla falan bazen çok yüksekte olduğunu hissedip aslında bir korku duygusuyla çocuklar tuvaletlerini bırakmayı reddedebiliyorlar. Yorumların arasında bana gelenlerin arasında şey vardı. Çocuğumu tuvalete götürmek istediğimde ağlıyor. Gitmek istemiyor. Hayır çişim yok, gel gitmek istemiyorum gibi geri dönüşler veriyormuş. Bu neye bağlı olabilir? Üstüne çocuğun gitmesin. Hazır olmadığını
1: evet,
2: ama.
1: Hazır değildir. Hiç üstüne gitmesin. Hangi çocuk ilkokula gittiğin zaman hala altına yapar? Çok nadirdir. Onların da çok özel bir sıkıntıları olabilir. Zaten
2: onlar da genelde gece aynen gece tuvaletler oluyor.
1: Gitti, hala tuvalet eğitimini bırakamadıysa zaten orada farklı bir şey var demektir. Orada zaten doktorlarımız gereken yardımı sağlarlar. Zorlamamak lazım çocuğu.
2: Aynen. Hiçbir çocuktan zaman. Olumsuz bir dönüş alıyorsak evet. Bakıyoruz ki evet bu zamanı
1: yemek,
2: değil.
1: Aynen öyle. Bu yemek için de geçerli. Ben çok üzülüyorum şimdi. Sizle yayın öncesinde de konuşmuştuk. Ekranı veriyorlar. Karşıya çocukların ağzına her şeyi tıkıyorlar. Bir bırakın çocuk anı yaşasın. O yediği muzun bir kokusunun tadına varsın. Bir onu nasıl ona sağlığını, şifasını o kavruyor, onu tutuyor. Yumuşak bir madde olduğunu anlıyor. El becerisi gelişiyor. Tadına varsın. Tat duyusu gelişsin. Şimdi çocuklarda bu duyular hiç gelişmiyor. Çünkü çocuk diyor ki yeter ki yesin de diyor anne. Ne yerse yesin.
2: Aynen birçok annenin şöyle dediğini duyar gibiyim. Ama benim çocuğum hiç yemiyor. Açlıktan ölecek eğer böyle bir
1: hiç
2: şey olmazsa.
1: Hiçbir çocuk açlıktan ölmez. Allah korusun ölseydi benim çocuğum ölürdü. Çünkü şu anda normalde 10 yaşında ama Allah korusun yani geçenlerde de işte doktora götürmüştüm 4 kiloda. Kendi kilosunun altında çıktı. Ama sağlıklı. Zayıf olabilir. Olabilir ama önemli olan sağlıklı bir şekilde besleyelim. Lütfen kendileri alsınlar makarnayı avuçlayarak yesinler. Siz onu bebek masasına oturtun. Evet. Kendiniz çatalla ağzına tıkmayın çocuğun. Zaten evet bazı anneler plastik çatallar, kaşıklar kullanabiliyor. Sağlıklı olanları tercih edilebilir ama ben...
2: Yine CE sertifikası. Evet. Aynı sizin işletmenizdeki tüm ürünler gibi değil mi?
1: Evet aynen öyle. Bırakın o çocuk önlüğünü serin. Avuçlayarak
2: ya kirletsin
1: makarnayı,
2: ya nedir?
1: Yesin.
2: Kaç ay giyebiliyorlar evet, ki kıyafetlerini de?
1: Annelik kolay değil ama bunları bir sene iki sene katlandığınız zaman işte 3 yaşına geldiği zaman o çocuğunuz 3 yaşında zaten ergenlik dönemleri ben merkezi ergenlik dönemleri de başta çocukların farklı bir zorluk evresine geçiyor ama en azından artık kendi yemeklerini yiyebilir oluyorlar. kendi tuvaletlerine gidebilir oluyorlar, kendi kıyafetlerini giyebilir oluyorlar. Ama siz onun her şeyini yaparsanız o 5 yaşına gelecek, 10 yaşına gelecek, hala gözünüzün içine bakacak ya da hala televizyona bakacak, önünde yemek bekleyecek böyle.
2: Ya da ne olacak? Kızım neden odanı toplamıyorsun, bunu yapmıyorsun? Şimdiye kadar bana hiç fırsat vermedin.
1: Vermedin mi sen?
2: Aynen. İç sesin sana onu söyleyecek. Kızım fırsat vermedin ki, versen çocuk o sorumluluğu alacak, yapacaktı. Ama ekstra korumacı. İşte ben bunları yaşadım, benim çocuğum yaşamadı. Ben şunları yaşadım, onları yaşamasın falan filan diye şimdiki nesil çocukların kölesi olarak devam ediyoruz ne yazık ki. Aman ayaklarına taş değmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın, yürümesinler. Kapıya götürelim kurslarına, oradan alalım. Aman ıslak ıslanmasınlar, şemsiyeleri bilmem neleri. Onların düşünmeleri için hiçbir alan yaratmıyoruz.
1: Evet.
2: En büyük problem de bence buradan başlıyor. Evet. Azıcık bir iplerini salsak tamam, bebekken hepimiz yaptık bu hataları.
1: Aynen öyle.
2: Ama artık aydınlanıp bir şeylerin farkına varma zamanı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi teknolojinin zararlarından bahsettin ama yayın öncesinde bir de teknolojiyle hiç tanışmayan bir çocuk kitlesinden de bahsettin. Evet. Doğrusu oluru nedir?
1: Evet. Bu konuda sadece kendi bilgilerim çerçevesinde yine yanıtlayacağım.
2: Gözlemlerinden yola çıkarak.
1: Evet, gözlemlerinden yola çıkarak. Değerli hocalarımdan da duyduğum kadarıyla benim yaş çarpı 10'dur ekran süresi çocuklarda. Yani 1 yaşındaki çocuklara 10 dakika, 2 yaşındaki çocuklara 20, 3 yaşındakilere 30, bu şekilde ekran süreleri ilerler. Bunun daha fazlasını verdiğimiz zaman çocuklarımızın ne yazık ki ekran akış hızıyla beyin akış hızı orantılı olmadığı için, yani ekranlar, siz de televizyoncu, radyosunuz bilirsiniz, yani hızlı aktığı için bu sefer beyinleri onu kaldıramıyor. Ve Allah korusun, geçen gün yine Erciyes Üniversitesi'nden bir profesör hocamla konuşmuştum. Aslında dedi hocam, dedi otizm dedi daha çok dedi doğuştan değil dedi, sonradan ortaya çıkan hastalıktır dedi.
2: Bu da dedi, şaşırttı mesela.
1: Hem yediğimiz gıdalardan da kaynaklı, hem de dedi bu ekranlardan da kaynaklı. Küçük yaşlarda böyle çocukları oturtuyorlar ekranların
2: maruz
1: karşısına. Maruz bırakıyorlar. Çocuğun daha beyin gelişimi ona müsait değil ki. Biliyorsunuz ki daha bebek doğduğunda her evresini tamamlamaz. 6 ay görmez, siyah beyaz görür. 1 yaşına kadar yürüyemez, konuşamaz, dişleri olamaz. İşte bunlar bir evredir. Beyin gelişimi de böyle yani. 3 yaşına kadar gelişen bir evredir.
2: Ama yine öncesinde konuştuğumuz bir şeydi ya, lafını bölüyorum, affedersin. Şimdi evet, çocuklarımızın zekalarını gösterme yollarımızdan bir tanesi aslında bu. Bir tane oyun indiriyorlar, tamam mı? 1,5-2 yaşında çocuğun eline veriyorlar. Aman da benim çocuğum neler yapıyor, bunu yapıyor falan. Akıllı telefonlar zaten 2 yaş zekasına göre yapıldı diye bir araştırma okumuştum. Olması gereken ya zaten. Evet. Tamam, hepimizin çocuğu en özel, en akıllı, gerçekten en çocuklar bizim. Çünkü bizim çocuğumuz değil mi yani? Kirpinin yavrusuna vesaire hesabı gibi. Gibi yani, onun gibi. Evet, en zeki çocuklara biz sahibiz. Ama mantık çerçevesinde. Evet, bir şeylerden övünelim ama bazı gerçekleri de göz ardı etmeyelim. Tamam, o oyunu kullanıyor çocuk. Parmağıyla çok güzel bir şekilde atıyorum kurbağaları zıplatıyor. Harika, tamam, zeki bir çocuk ama 2 yaş zekasında olması gerektiği aralıkta gidiyor. Her şey yolunda. Evet. Ekran süresini de zaten çok güzel bir denklem verdin. Yaşıyla doğru orantılı olarak, doğru ekran süresiyle giderse bir çocuk sıkıntı yok. Peki belli yaş grupları için, işte atıyorum 1 ile 5 yaş arası, senin etkinlik sınıfların bu aralıkta olduğu için söylüyorum. 1 ile 5 bir haftada ne kadar sürelik bir ekrana maruziyet? 6 ile 10. Onun üstünü sormuyorum, ona ben de çözüm bulamadım yani, evde. Her gün kavga dövüş var.
1: Ailelerin hoşuna gitmeyebilecek. Ama işte...
2: Hazır mıyız? Ben değilim. Hadi gönder gelsin.
1: 5 yaşındaysa 50 dakika. Maksimum 60 dakikadan fazla asla bakmamalı. 5 yaşındaysa.
2: Bir haftaya nasıl bölüyorsanız böyle.
1: Günlük. Söylediğim günlüktü.
2: Ha öyle mi?
1: Evet,
2: tamam.
1: Evet, günlük. Bir 5 yaşındaki çocuğumuz bir 50 dakika. Dediğim gibi yaş çarpı 10 dakika, 10 demiştim. Yani 5 yaşındaki çocuk 50 dakika bakabilir bir gün içerisinde. Yine tamam. Bunu da Hacettepe Üniversitesi'nde bir çocuk gelişimi profesörünün verdiği bir bilgi bu da. O bu şekilde söylemişti. Ben de onun bilgisini paylaşıyorum.
2: Harika sonuna. Çok güzel. 5 yaşındaki çocuğa 50 dakikalık bir süreden bahsetti.
1: Evet, günlük 50 dakika. İşte şu da yanlış. İlkokula gidiyorsa dediğiniz gibi 6 yaşındaysa 1 saat verebilir. Ben bakıyorum, oğlum da şey diyor. Anne diyor mesela, benim arkadaşlarımın annesinin hepsi de hafta içi bilgisayarı yasaklamış. Ben bunu da doğru bulmuyorum.
2: Ben çok doğru birazcık buluyorum. Bu nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum.
1: Ama önemli olan, size yayın öncesinde de söylemiştim. Sınırlar içinde sınırsızlık sunmalıyız çocuğumuza. Yani o bilgisayarı tamamen hayatından kaldırırsak o da onun için olumsuz bir şey. Çünkü ona da ihtiyacı var.
2: Akıl, odak orada takılı kalıyor
1: çünkü. Bizim zamanımızdaki gibi çocuklar artık parklarda, bahçelerde, köylerde, bağlarda yetişmiyor ki. Evdeler, apartman dairesinde.
2: Korkuyoruz, çıkaramıyoruz.
1: Apartman dairesinde. O zaman bana getireceksiniz.
2: Masal ya, oyun evi Instagram sayfasından adres, konum bilgileri, telefon bilgisine ulaşabiliyorsun. Çok tatlısın. Gerçekten çok çok güzel bağladın. Şimdi bu 5 yaş ve 6 yaş çocuklarını ele alalım. Farklı yaş gruplarındaki kişiler de merak ediyorlarsa sana Instagram üzerinden yazarlar. Sen de keyifle cevaplarsın diye düşünüyorum. Şimdi 5 yaş ve 6 yaş çocuğun 50 dakika, 60 dakika diye sürelerini öngördük. Bu 50 dakikanın içeriğini nasıl şekillendirelim? 50 dakikamız var da ne yapalım akşama kadar? hangi dizi, atıyorum Yasak Elma'yı açıp izlerse çocuklar?

0: Birçok oyun içeriğinde reklamları cüzi bir rakamla kaldırıp sadece çocukların oyun oynayacağı şekilde de şekillendirebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizim yine Sena'cığımla seni kesinlikle tanıştırmak istiyorum, sevgili avukat Sena Özdemir. Selam olsun buradan kendisine. O bir açıklama yapmıştı, gerçekten kanım dondu. Dedi ki çocukların bir izleme platformu var, Kids ile biten. Orada şimdi ekrana herhangi bir maruziyet olmadığında, atıyorum ekran video bitti, ilerlet diyorsun, bir şey yapıyorsun. Şimdi ekranda herhangi bir hareket olmadığında yetişkinlere dair ya da çocukları olumsuz
1: Maalesef.
0: eleştirebilecek,
1: Maalesef.
0: etkileyebilecek reklamlar ortaya çıkıyormuş. Bu söylediğin o kadar önemli ki görebileceğimiz alanlarda çocuklara da o özgürlüğü sunmak lazım. Ne demiştim? Buraya da not almıştım. Sınırsızlık için sınırlarımızı korumak gerekiyor, değil
1: Evet.
0: mi? Doğru söylediğim, değil mi?
1: Sınırlarımız içinde sınırsız olmalıyız.
0: Çok güzel.
1: Sınırlarımızı kendimiz belirlemeliyiz. Şunun gibi düşünün. Çocuğa salonu verirsiniz. Ben misafir çocukları gelirken mesela mobilyalarımın hepsini kaldırırım salonumda. L koltuğum vardır kocaman. Ortada 3 sehpam var. Normalde misafir geleceği zaman hepsini kaldırırım. Herkes der ki normalde nasıl düzen? Düzen önemli değil ki. Çocuk dedim alan açalım çocuklar.
0: Evet.
1: Ya ben o sınırı çocuklara belirliyorum. Bu salon sizin diyorum. Masayı da çektim. Sandalyeleri de çektim. Burada
0: Hı
1: oynayabilirsiniz.
0: hı.
1: Ama mesela yatak odama girilmesine izin vermiyorum.
0: Evet.
1: Hayatta her şey böyle olmalı işte. Çocuğunuza ekranı verebilirsiniz. Bir saat çocuğun bakabilirsiniz. Ama sınır nedir? Şu çocuk programları siz seçin. Oyunları siz seçin. Çocuğunuz için işte orada uygunsuz reklam çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bunun takibini de yapın. Ama
0: Yani
1: çocuğunuzdan
0: çocuğun
1: yani tamamen onu almak demek ona iyi bir şey sağlıyorsunuz demek değil. Ama o çocuk da bu çağdaysa o tablete de bakacak, o bilgisayara da bakacak yani. Bundan da mahrum
0: teknolojinin
1: etmemeliyiz
0: içine
1: çocukları orada.
0: doğdular zaten.
1: Evet.
0: Aslında yine çocuklara seçim hakkı vereceğiz.
1: Evet.
0: Ama bizim azalttığımız ve seçtiğimiz seçenekler arasında
1: Kontrollü bir
0: seç, değil
1: şekilde.
0: mi? En
1: Evet.
0: mantıklısı da bu zaten. Kuralları olmayan çocuk da mutsuz çocuktur bence.
1: Evet.
0: Çünkü ne yapacağını
1: Evet.
0: bilemez. Oraya çıksam mı annem bir şey demez. Şunu yapsam mı bir şey demez vesaire.
1: Ben bunu kendi
0: Kontrol.
1: çocuğumda da gördüm. Hani belki insanlar diyordur ki oh, orada koltukta oturuyor rahat rahat bunları söylüyor. İnanın ben yaşadığım şeyleri söylüyorum. Yaz tatilinde çocuğuma dedim ki biz işte yazın Bodrum'daydık. Aa buraya tatile geldik ne güzel. Çocuğu da hadi kısıtlamayayım. Baksın bilgisayarına. Bir baktım. 3 saat, 5 saat, 6 saat bunu sınırlıyor. Bir süre
0: Ve
1: sonra
0: uyuşmuş vaziyette
1: ha
0: bir, değil mi? Yemek bile aklına
1: aynen
0: gelmiyor.
1: öyle. Bir süre sonra başladı anne işte avuçlarım kaşınıyor, avuçlarım terliyor. Anne gözlerim ağrıyor. Aa, demek ki bu iyi bir şey değilmiş oğlum. Anladın mı sen? Bak ne kadar çok ekrana bakarsan beni
0: Dersi
1: şimdi
0: de verdin hemen,
1: tanıdı.
0: yapıştırdın orada çok iyi.
1: Benim neden
0: Hiçbir fırsatı
1: sınıf koyduğumu
0: kaçırmıyor.
1: anladın mı? Avuçlarım terlemeye başlıyor, ayaklarım terlemeye başlıyor, boynum ağrımaya başlıyor dedi. Yine bir ortopedi doktoruna götürdük. Bilgisayara tabii uzun süre oturmasından dolayı. Bu biliyorsunuz
0: Evet.
1: belirli
0: Herkesin
1: ortopedik bozukluklarda
0: postürü
1: doğuyor.
0: bozuk zaten.
1: Aynen öyle. Bunu kendi farkına vardı. Bir süre sonra biz yine tatilde bile olsa onun sınırlarını belirledik. Maksimum 2 saat bakacaksın. Ondan sonraki gün havuzu da gitti, denize de gitti, arkadaşlarıyla da oynadı.
0: İşte bu kadar. Gerçekten harika.
1: Evet.
0: Sevgili yönetmenim bana attığı mesajı yayın sonunda görmüş olmam ne kadar da elzem. Her şey harika ama her şeyi halletmiş, süper. Bu arada bir saati geride bıraktık desem ne dersin
1: Ay çok
0: bana?
1: güzel akıyor, sıfır akıyor. Şu an ben ilk başlarda biraz heyecanlıydım ama şu an stüdyoda değilim de sanki biz sizin evinize gelmişim böyle bir sohbet ediyoruz gibi. Çok hoşuma
0: Şey var ya,
1: gitti.
0: ne dedim, ne dedim, nasıl geçti?
1: Demiştim. Bunu seviyorum ama
0: Bunu da
1: demiştim.
0: aynen öyle.
1: Evet.
0: Ya şöyle bir sorularıma da bakıyorum. Şöyle yeni gelen sorular var mı? Bazen kızıyorlar. O kadar soru kutucuğu hazırlayıp sorumu yöneltmediniz diye. Umarım her şeyi de sormuşumdur. Tamam, güzel. Bunu da cevapladık. Bunu da cevapladık. Şöyle bir baktım. Ücretlerle alakalı söylediğimiz gibi Masalya Oyun Evi Instagram sayfasına her türlü detay bilgiye erişebileceğimiz
1: Telefon
0: bilgisini
1: numaramız da var
0: verdik.
1: orada zaten.
0: Harika, çok
1: İsteyenler
0: güzel.
1: bizi
0: Ekran sürelerinden de
1: arayabilirler.
0: baktık.
1: Aynen öyle.
0: Bir dakika, şurada bir şey vardı. İçeriği özellikle sormak istemiştim de oyunla alakalı tavsiye verilebilir mi? 4 yaş çocuğum var diye kız çocuğu bir soru gelmiş. Bunu da Instagram üzerinden mi yapmak istersin?
1: Bize özelden DM'den yazarsa çok sevinirim. Şimdi benim ona tavsiye edeceğim oyuncaklar var ama görsellerini de görür. Ben ona görselleriyle birlikte atarım. Daha verimli olur.
0: Tamam, dijital oyun için sorduğunu tahmin ediyorum ben. Bende de bir tane oyun.

0: var biliyor musun? Bak göstereceğim şimdi. Çok seviyorum. Ama söyleyeceğim adını da. Brain Test diye. Bayılıyorum.
1: Göremedim.
0: Göremedin mi? Bak şurada. Beyin logosu var.
1: Aa,
0: oyunun
1: evet,
0: üstünde.
1: Gördüm.
0: Ben aşırı eğleniyorum bununla. Bak iki tane Tetris oyunum var mesela. Çok da güzel sistemlerle ilerletmişler. Bak başka oyunlarım da vardı. O kadar detaya gerek yok bence. Benden tavsiye isteyenler de bana DM'den ulaşabilir. Merveciğim sana direkt söyleyeyim canım. Arkadaş olalım. Aynı klan içerisinde. Ordularımızı şöyle bir desteklesin birbirine değil mi? Ya işte biz bile yaşın hiçbir önemi yok. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu oyunu da çok seviyorum. Şey diyor mesela çaydanlıkta diyor bir sıkıntı var diyor. Ondan sonra çaydanlığı diyor acilen diyor çalıştırman lazım diyor. Şimdi bir sürü fikir geliyor akla. Ama en kolayı atıyorum çaydanlık fişe takılı değil. Ekranı sağa doğru kaydırdığında fişe takılı olmadığını fark ediyorsun. Yani aslında beyni farklı bir şekilde çalıştırmak için çok çok güzel ve çok iyi geldi bana.
1: Yani
0: bir stalklasana bu
1: şey
0: oyuna bir baksana.
1: Benim oğlum mesela bir oyun oynuyordu. Bildiğin mimarlık yapıyor. Ev dekorasyonu yapıyor. Ve o kadar hoşuna gidiyor ki. Hani
0: şey bu Minecraft tarzı onu mu söylüyorsun?
1: Minecraft tarzı değil. Ona da benziyor ama. Onda da yapıyor. Bir de farklı bir oyunun adını şu anda hatırlayamadım. Minecraft'ta da yapıyor bunu. Başka farklı platformda da yapıyor. Sandalyeleri çekiyor, sehpaları çekiyor dediğiniz gibi. Bunu oynuyor. Bir de şey oyunları var mesela. Esnafla falan öğreniyor. Çok hoşuma gidiyor bazen. Dönercilik yapıyor. Döner kesiyor, satıyor. O satış yaptığı zaman farklı bir malzeme alıyor. Bir daha satıyor onu.
0: Aa.
1: Onu sattığı zaman bir daha oyun alıyor. Ve çocukları geliştiren bana şimdi fikir veriyor. Anne diyor mesela de ben diyor oyunda kampanya yapıyorum diyor. Şöyle şöyle yaptığım zaman da daha çok müşteri geliyor diyor. Sen de diyor bunu uygulasana diyor.
0: Ya workshoplarınız içerisinde böyle bir şey yapsana. Böyle bir esnaf, pazarcı hepsi bir limon sassa bir şey yapsa.
1: Aa, bizim şey zaten,
0: var mı?
1: Var zaten bizim roleplay köşemiz var. Roleplay köşemizde biz orada çocuklarımız manav oluyor. Kuaför oluyor, tamirci oluyor. Ve ben şunu söylüyorum. Evet eğitimciyim ama... Her çocuğu.
0: Bir aşçı görüyoruz şu an ekran.
1: Evet,
0: Merve bayıldı ya gerçekten. Şu an hangi fotoğraf nerede çok hakim çok eminim yani.
1: Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ailelerin de. Mesela her çocuk gerçekten artık evet öğretmenim söylediğim yanlış anlaşılmasın. Bütün kız çocuklarımızın da erkek çocuklarımızın da okuyup iyi yerlere gelmesini isterim.
0: Tabii ki.
1: Ama çocuğun içinde o istek yoksa zorlamayalım. Şu an biz ülkece ara elemana çok ihtiyacımız var. Ben ustalardan çok çekiyorum buraları da yaptığım
0: çok haklısın,
1: için biliyorum.
0: Çok haklısın.
1: Yani bizim bir badana boyacısına da ihtiyacımız var. Elektrik tamircisine de ihtiyacımız var. Kuaföre de ihtiyacımız
0: sayıları
1: var.
0: Sayıları çok
1: ihtiyacımız
0: azaldı.
1: Var.
0: Çok havalılar yani havalarından geçirmiyor ve
1: çok
0: ulaşamıyoruz kendilerine.
1: Çok inanın. Ben bunu kendi ustalarımın çocuklarından biliyorum. Üniversiteyi okumuşlar ama istedikleri maaşı alamadıkları için şu an babalarının yanında fayansçılık yapıyorlar. Elektrikçilik
0: i̇şte
1: yapıyorlar.
0: Kadar.
1: Yemin ederim size en lüks arabaya biniyorlar. Ben bunu gözlerimle gördüm.
0: Çok haklısın. Şimdi bu söylediğinde yanlış anlayabilecek bir kitle de var ama ben çok doğru buluyorum bu söylediklerini. Birçok söylediğin şeyi eğitimci kimliğinle birçok söylediğin şeyi de annelik ve eğitimcilik o kimliğinin birleşmesinden evet. aldığım sonuçla alıyorum mesela.
1: Doğru.
0: Çünkü hepimizin içinde var. Hı-hı. Ya bütün çocuklar matematikte, Türkçe'de iyi olacak diye bir şey yok.
1: Söylemek istediğim şey bu işte.
0: Yok yani. Şimdi çocuğun bunun, ayakları geri gidiyor.
1: Sınav sistemi denen bir şey var biliyorsunuz ülkemizde.
0: Artık evet.
1: Çok zorlandı. Ya çocuk mesela 50 net yapması mı gerekiyor? Yapamıyor işte 30'un üstüne çıkamıyor.
0: Olmuyor.
1: Ama anne baba diyor ki zorla ben bunu dershaneye götüreceğim. Ben buna özel hoca tutacağım. Ben buna bu kadar bu para harcayacağım. Yani istemiyorsa bunu neden zorluyoruz bu kadar? Hani her şeylerini planlamak zorunda değiliz.
0: Biraz
1: ona güzel gelecek sunmak bütün anne babaların görevi. Evet.
0: Kendimizi rahatlatmak için mi yapıyoruz acaba Tuğba? Yani bu çocuğun okuması için biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Atıyorum dershaneye gönderdiysen onu da gönderdim. Özel hoca da tuttum. En iyi yerlere de götürdüm. En özel okula da verdim seni. Hani o iki gün sonra ben senin için her şeyi yapabildim. Demek mi acaba? Hani bir anne baba olarak o çocuk sormadı ya bize dünyaya gelmeyi. Biz dünyaya getirdik. Şimdi iki gün sonra inşallah hepsi meslek sahibi olsun.
1: İnşallah.
0: Ama herkes doktor, herkes mühendis evet. olursa
1: keşke
0: da kim
1: herkes,
0: gidecek yani?
1: Ben istiyorum ki keşke herkes okuduğu üniversiteden mezun olduğu anda işini eline alabilse.
0: Keşke.
1: Bu bizim en büyük temennimiz.
0: Çok zor bir denklem de değil aslında biliyor musun?
1: Kolay değil. Bir doktor olmak... Hemşire olmak hiç kolay değil. Bütün meslekler bizim için kıymetli. Arkadaşımla az önce de konuştum Merve'yle. İletişim Fakültesi'nde okumuş. Çok zor. Ama diyor ki mesela benim bütün arkadaşlarım şu an ben çok şanslıyım burada çalıştığım için diyor. Ama birçok arkadaşım farklı meslekler yapıyor diyor. Benim üzüldüğüm nokta bu yani.
0: Çok evet, üzücü evet.
1: Bu noktada biz eğer onlara iş imkanı tanıyamıyorsak o yüzden ailelerin ille de oku diye zorlamasına gerek yok. Kısa yoldan çocuklarının kabiliyetlerini keşfedip, yeteneklerini keşfedip yeteneklerine göre yine eğitim alsınlar. Okusunlar, okumuş kültürlü elemanlar olsunlar. Neden okumuş kültürlü bir elektrikçi olmasın, esnaf olmasın? Zaten okusunlar, burada söylediğim yanlış anlaşılmasın ama zorlanmasın çocuklar. Aa bak ben senden öğretmen olmanı bekliyordum, 5 senedir atanamıyorsun. Bunu demeyin.
0: Evet.
1: 5 senedir atanamıyorsa artık lütfen zorlamayın. Belki farklı yerde kabiliyeti vardır. Ben de atanamadım ama çok güzel iş yerini açtım. Çok da mutluyum bundan.
0: Bir saat boyunca anlattığın şeyler vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Misyon anlamında da yaptığın, hareket ettiğin şeyleri görünce gerçekten ikisinin ne kadar tutarlı olduğunu görüyoruz. Ne dedin? Her çocuk keşke gerçekten akademik anlamda başarılı olsa, evet, annenin babanın hem de kendi istediğini tatmin edecek bir meslek sahibi olsa, evet, ve atanabilse ya da yerleşebilse, evet, bir yere. Ama diğer tarafta sen güzel workshoplar yaparak eli yetenekli, Rabbimden hediyeli olarak doğmuş insanlar var değil mi? Yetenekli olarak, evet, doğuyor bazıları. Evet. Onları aradan ayrıştırıp akademik olarak başarısız olduğu için yetersiz hissedecek o çocuk belki kendini, ki bu anlamda da çok zorbalık yaşıyor çocuklar. Hangi yaş grubu olursa olsun hiç önemi yok. Ama diğer tarafta ya evet bu böyle ama ben çok güzel heykel yapıyorum. Ben çok güzel kara kalem çalışması, evet, yapıyorum. Çocuk olumsuz bir tarafı söylendiğinde evet bu yönde değil ama ben de bu yönde çok güzel çalışmalar yapıyorum diye bir yetkinlik tutarsa hayatta tutunması da kolaylaşır diye tahmin ediyorum. Evet. Bu anlamda seni çok çok tebrik
1: İnsan
0: ediyorum.
1: İnsan sevdiği işte başarılı olur. Ben bu iş yerimi kurmadan önce bütün başarılı birçok iş adamlarının iş hikayelerini dinledim. Onların videolarını izledim. Hı hı. Ve başarılı iş adamlarının hep çoğunluğunun, hepsini demeyeyim, kaçırdığım olabilir, çoğunun sevdiği işi yaptığından başarılı olduğunu fark ettim.
0: Kırılma noktasını hep burayı gördüm.
1: Evet, özellikle iki tane sevdiğim çok büyük, önemli iş adamı var. Onları da okuduğumda, onların röportajlarını dinlediğimde dediler ki biz sevdiğimiz işi yaptığımız için bu kadar yükseğe tırmanabildik, zirveye çıkabildik. Bir insan seviyorsa, yaptığı işten eğleniyorsa, keyif alıyorsa ve bunun için gerçekten özverili vakit harcıyorsa bu insanın başarmama ihtimali yok. Ben o yüzden yaptığım işten dolayı başaracağımdan o kadar, bunu ego anlamında söylemiyorum gerçekten. İçim rahat.
0: Çok eminsin.
1: Çünkü bildiğim bir yolda ilerliyorum.
0: Ya bir de ego kelimesi bir şeyle buluşacaksa şu noktada, şöyle bir noktada buluşabilir bence. Çünkü ön araştırmasını yapıp çalıştığın şeyler ve hayata geçirdiğin bir sistem var. Bak kaç tane takipçimin soruları vardı. Hangilerini sorduysam ya... Proje hani şey var ya, yapım aşamasında zaten o bir yıllık proje dahilinde zaten üzerine düşünülmüş, çalışılmış ya da hali hazırda yapılan şeyler.
1: Evet.
0: Eğer ego kelimesi bir şeyle ulaşacaksa gerçekten egolu davranabilirsin. Bir şeyin de farkında olarak ilerlemek lazım. Birini alkışlayacaksak çok iyi iş yapıp anlattığıyla yaptığı doğru orantılı olan insanlara yapmamız lazım. Evet. Helal olsun Tuba hocam, ne diyeyim yani sana, yumuşak G yok. Tuba lütfen.
1: Hayır. Çok teşekkür,
0: aynen,
1: ediyorum.
0: Şöyle de ufaktan bir Merveciğime göz teması kuruyorum. Artık tatlı bir şekilde toparlarsınız bakışı attı bana. 4 yıllık süreçten sonra demiş ya, iyi ki burada çalışıyorum. Ben de diyorum ki iyi ki Merve'yi tanıma imkanımız oldu. İyi ki buradayız. Gerçekten kalp atıyor, ben de ona fırtına atıyorum. Çok derin seviyoruz birbirimizi. Tuba hocam, bu tatlı detaydan sonra da ufakça şöyle bir toparlayacak olursak. Sizin bu güzel yetkinliklerinizin hepsine değinildik mi? Bildik mi çok emin değilim. Şöyle bir 5-6 dakika daha kopardım, evet, diye düşünüyorum. Merve şöyle yapıyor.
1: Ben hemen hemen,
0: lütfen. Hadi bakalım.
1: Aklımdaki hemen hemen her şeyi söyledim. Kısaca toparlayacak olursak, çocuklarımızı lütfen birbirleriyle yarıştırmayalım. Her çocuk kendi hızında ilerliyor.
0: Bir dakika. Bu konuşmayı sizden istemeden sizin hissedip başlamanız harika oldu. Bizim bir balkon konuşmamız var her hafta. Kamerayla sizi baş başa bırakacağım. Bize öyle şeyler söyleyin ki böyle hepimizin kafasında bir ışık yansın. Böyle bir titreyip kendimize gelelim.
1: Haydi. Ayağımı kalkmam lazım.
0: Kameramız burada. Kamerayla baş başasınız. Tamam. İzleyenler, dinleyenler ve siz.
1: Tamam. Evet, önce şöyle küçük bir teşekkürümle başlayayım.
0: Buyursunlar
1: bana
0: efendim.
1: Bu yolculuğumda bana destek olan her zaman sevgili eşime, bana maddi manevi olarak her zaman arkamda oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili küçük oğlum da çok destek oldu. Ailem destek oldu. Yakınlarım hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Ve velilerime şunu söylemek istiyorum. Her çocuk kendi hızında ilerler. Lütfen onu arkasından itmeyelim.
0: Bu kadar kısa ve net bir cümle kuracağınızı düşünmemiştim açıkçası. Aslında en çok yaşadığınız problem bu herhalde, değil mi? Çocuklarımızı bir diğeriyle kıyaslıyoruz.
1: Maalesef.
0: Doğrusu ne? Kendi içinde kendisiyle, değil mi? Kendi gelişimiyle.
1: Kendi gelişimiyle. Zaten artık elimizin altında çok güzel kaynaklar var, kitaplar var. Yaş gruplarına göre çocuklarımızın neler yapıp yapmayacakları az çok ortada. Ama genel olarak şunu söylüyorum. Zaten çocuklarımız 3 yaşına kadar alıcı dilleri gelişiyor. Benim 3 yaşına kadar çocuğum gelişti de ama hala niye konuşamıyor? Bunu bize çok soruyorlar. Endişe etmeyin. Çocuğunuza size su verdiğinizde çocuk size su veriyorsa dil gelişimi evresinde zaten doğru yönde ilerliyordur. Al dediğinizde bir şeyi alıyorsa doğru yönde ilerliyordur. İlla ki bunu telaffuz etmesi gerekmiyor. 3 yaşından sonra da akıcı dil evresine geçer. Konuşmaya başlar yani.
0: Gelişim anlamında zamanını bekliyor,
1: evet,
0: çocuk
1: zamanını
0: aslında.
1: Evet, zamanını bekliyoruz. Söylemek istediğim bu. Yani demeyin ki komşunun çocuğu 1 yaşında konuşmaya başladı. Benim çocuğum 3 yaşına geldi, 4 yaşına geldi, hala niye konuşmuyor demeyin.
0: Ki eğitim anlamında, evet, o kadar detaylı eğitimler almışsın ki formasyon anlamında belki ilgi alanı olarak böyle bir sıkıntılı çocuk varsa bunu da öngörebileceğinizi az buçuk tahmin ediyorum. Evet. Doğru mudur?
1: Aynen.
0: Doğru
1: öyle.
0: Mu tahmin ediyorum?
1: Ki aynen. Bunu yakında bir velimizi de zaten yönlendirdim. 5 yaşına gelmişti. Çocuğu hala konuşamıyordu. Evet, 5 yaşına geldi ve hala konuşamıyorsa ufaktan bir endişelenebiliriz. Şu an dil terapisine başladı. Güzel yolda ilerliyor.
0: İşte bu kadar. Doğru aynen isimlerle
1: doğru
0: sıkıntıyı
1: zamanda
0: ortaya çıkarıp ve üzerine doğru yollarla ilerlenirse üstesinden gelinemeyecek hiçbir şey yok diye tahmin ediyorum.
1: Sadece,
0: çok yetkinsiniz çünkü.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu eğitimlerinizi bir sıralasanız kalan 3,5 dakikamızda mesela.
1: Tamam, hemen bir söyleyeyim. Çok güzel kaba motor becerileri geliştirecek ve çocuklarımızın böyle enerjisini atacağı rollerlı kaydırağımız var, top havuzuna kayıyorlar, kaba motor becerileri gelişiyor, kum havuzumuz var, burada ince motor becerileri gelişiyor ve hayal güçlerini geliştiriyor çocuklarımız. Tiyatro köşemiz var, yaratıcı drama etkinlikleri yapıyoruz, müzik gösterisi yapıyoruz, sihirbazımız geliyor orada. Role play köşemiz var, meslekler, kuaförler, aşçı oluyorlar, tamirci oluyorlar, çocuklar bize çok güzel orada yemekler hazırlıyorlar. Duyu masalarımız var. Az önce de bahsetmiştik çocuklarımızla. Çok güzel. Onlar yine hayal dünyalarına sürükleyen sularla, kinetik kumlarla etkinlik yapıyoruz. Montessori eğitim köşemizden bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü diğer oyun evleriyle bizi ayıran en önemli köşemiz. Burada çocuklarımızla ne yapıyoruz? Zihinsel, bilişsel, psikomotor olarak gelişiyoruz. Bütün güzel oyunlarımızı oynayarak öğreniyoruz. Bebek bakım odalarımız var. Annelerimizi unutmadık. Orada atlarını değiştirebiliyorlar, sırtlarını kurutabiliyorlar, kıyafetlerini değiştirebiliyorlar.
0: En büyük dert bu ter olayı var ya, ter. Allah, elimizde evet, bezler, çocukların sırtlarına sokmalar, o kağıt havlularla rezillik çekmeler.
1: Evet.
0: Bunları, bu ince detayları düşünmeniz çok çok kıymetli.
1: Bir de az önce de bahsettiğimiz gibi kocaman bir bizim parti odası diye adlandırdığımız sosyalleşme ortamımız var ki orada da çocuklarımız isterse doğum günü kutlayabilirler. İsterse anneler gün yapabilirler, isterse öğretmenler toplantı yapabilirler. Orası da bizim 25-30 kişiyi ağırlayacağımız kocaman bir mekanımız. Herkesi bekliyorum. Masalya'ya, oyun evine çıkın çıkın gelin diyorum.
0: Daha ne olsun diyor aslında. Gerçekten her şey var. Yalnız yetişkinler de senden böyle etkinlikler bekleyebilirler.
1: Anne çocuk workshoplarımız da olacak zaten.
0: Ne desem, görüyorsunuz değil mi? Çocuklar hazır oynasın, anneler sadece ya da anneanneler, babaanneler orada bir workshop yapsalar. Böyle tekil bireysel olarak.
1: Talep olursa yaparız.
0: Neden olmasın değil
1: evet
0: mi? Ne olabilir mesela? İlk sınıf. Ne isterler?
1: Hangi yaş grubu için söyledik? Anneanneler için mi?
0: Anneanneler, veliler, çocuğa bakan kişiler kimse.
1: Biz
0: bir etkinlik mi sözü versen, duyursan böyle. Burada da duyuru versek.
1: Çok güzel seramik boyama yaparız onlarla.
0: Çok güzel. Tabak, evet, fincan boyasanız.
1: Olur, fincan olur.
0: Fincan boyasana kişiye özel.
1: Evet, harika olur.
0: Değil mi? Şöyle etnik desenlerle böyle.
1: Yaparız.
0: Ya da klasik bir model.
1: Aynen öyle.
0: Tamam. En kısa zamanda o zaman Masalya Oyun Evi Instagram sayfasından böyle bir workshop'un duyurusunu senden bekliyoruz.
1: Tamam. Ben tamam benim mı? De buradan size sözüm olsun. En yakın zamanda tamamdır. Ebeveynle beraber bir workshop yapıyoruz.
0: Son bir söylemek istediğim bir şey varsa topu sana atayım. Sonrasında da kapanışı yapalım.
1: Ben buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler gibi güzel insanları tanıdım.
0: Bilmukabil.
1: Benim için de çok iyi oldu. Umarım sizler sayesinde daha güzel kitlelere, daha geniş kitlelere ulaşacağız. Masayı oyun evimizde cıvıl cıvıl çocuk kahkahaları daha da çalacak inşallah.
0: Çocuklarını da öp buradan. Kocaman bir selam gönder bence. Hepsi beklerler buradan.
1: Oğluma ve Masayı oyun evindeki çocuklara kocaman sevgilerimi, öpücüklerimi yolluyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.
0: Çocuk öğretmenlerinin gerçekten bir sürü çocuğunun olması fikri bana aşırı tatlı ve pozitif geliyor.
1: Devam ediyor mu? Bitti mi?
0: Ediyor. Biz bizeyiz. Öyle bir ortam olduğu için başladı mı? Bitti mi? Kimse fark etmiyor. Biz aynı doğallıkla.
1: Tamam ben kapandı zannedip söyleyecektim ama. Yok.
0: Kapanışı ben biraz daha yapacağım. Lütfen rahat ol. İşte yayında neyse yayın bitti zannettiğinde olduğu kadın. Öyle aynı kişi yani. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Bazen velilerim diyor ki hocam biz 2 saat diyorlar. Bir misafir gelse 2 çocuğun gürültüsünde katlanamıyoruz. Sizin burada hiç mi başınız ağrımıyor? Samimiyetle söylüyorum ben bu işe çalı 1 ay oldu. 12 saat çalışıyorum. Ama 12 saat daha ben bir gün 2 dakika baş ağrısı çekmedim. Ben o kadar çok keyif alıyorum ki böyle çocukların neşesi, seni, böyle sesi, kahkahası bana keyif veriyor. Hatta şu detayı geçeyim. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Ben buraya gelmeden önce Bodrum'da ikamet ediyordum. Çok güzel sahilde bir havuzlu evim vardı. Sessiz, sakin bir ortamda. Ama ben sıkıldım. Çocuk neşelerini özledim. Çünkü buradaki evim benim çocuk parkının yanındaydı ve çalışıyordum. O çocuk sesinden mahrum kalmak bana hiç iyi gelmedi.
0: Allah gönlüne göre vermiş.
1: Oradaki bütün eşyalarımı bıraktım. Buradan ev aldım. Tekrardan buraya yerleştim ve bu işi kurdum.
0: Allah dağına göre kış veriyor diye boşuna demiyorlar. Gerçekten bu çocuk öğretmenliği, özel gereksinimli çocukların öğretmenliği öyle herkesin yapabileceği işler değil. Kocaman bir yüreğe, kocaman böyle sevgi dolu bir yüreğe sahip olmak lazım. Rabbim de sana onu bahşet. Zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de bu yeteneğini, bu özverini çok güzel bir şekilde yansıtmışsın. Masalya Oyun Evi iyi ki açıldı. Annelerimiz, çocuklarımız güzel bir nefes alacaklar. Evet. Güzel de etkinliklerini inşallah sayfanda paylaşmanı dört gözle bekliyoruz.
1: Anne çocuk workshop'ı yapıyoruz.
0: Hadi o zaman gönderin gelsin.
1: Tamam.
0: Ben yayını kapatıyorum.
1: Pekala.
0: Biz kahve eşliğinde sohbetimize devam edeceğiz. Tamamdır. Anlaştık mı? Yine nasıl geçtiğini anlamadığımız dünya tatlısı konuğumla çok güzel bir programı geride bıraktık. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın yeni hedef listesine ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketlerinin bölgedeki kontrolü altına alınan kuruluşların dahil edildiği duyuruldu. Kuveyt ordusu İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'ı bu gece çok sert şekilde vuracağını açıkladı. Gazze'deki 26 hastanın tedavilerine yurt dışında devam etmek üzere İsrail'in sıkı kısıtlamalar uyguladığı Refah sınır kapısından tahliye edildiği bildirildi. İsrail basını işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle Avrupa ülkeleriyle boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline gelerek büyük bir tecrit dalgasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına ait mesleki eğitim kompleksini ortadan kaldırma planına ilişkin uyarıda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirildi. Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile yürütülen müzakerelerden baskılara rağmen çekilmeyeceklerini ve süreci ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdüreceklerini ifade etti. İngiltere Savunma Bakanı, Başbakan Keir Starmer ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa etti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
5: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. Yıl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
6: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
5: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri Mendil Kapmaca Turnuvası'nda Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, Teknik Direktör Atilla Girin ve Kulüp Menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerini çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Pomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçeleri dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
2: Efendim merhabalar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Fatma Sadıç, Hayatımız Eğitim programında bu akşam yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her cuma saat 18'de eğitime dair değerli konuklarla çok önemli konuları birlikte konuşuyoruz. Malum sınavlar ülkesi, pek çok konuda, pek çok düzeyde, pek çok sınavın yapıldığı bir ülkede yer aldığımız için haliyle eğitim deyince gündemden sınavlar düşmüyor. Fakat sınavların bir akademik yönü, bir ölçme yönü olduğu kadar sosyal de bir yönü var. Bu sosyal yön sayesinde aileler, ailelerin arasında, çocuklarla aileler arasındaki ilişkiler, ebeveynlerin üzerindeki baskı, öğrencilerin üzerindeki baskı, bunların hepsi sosyal yaşamın bir parçası haline geliyor. Biz bugüne kadar yaptığımız programlarda gerek LGS ile ilgili, gerek YKS ile ilgili pek çok konuk barındırdık ve bu işin akademik yönünü, ölçme ve değerlendirme yönünü konuştuk. Ancak ben bugünkü değerli konuğuma bayram öncesinde telefon açıp böyle kendime zorla yer bulup da tabiri caizse sağ olsun beni kırmadı. Dedim ki bu işin psikolojik ve sosyal yönünü de ele almalıyız. Ailelerimizle çocuklarımız arasındaki bağlantıları konuşmalıyız. Sınav esnasında, sınav sürecinde bu psikolojiyi nasıl yönetmemiz gerektiğini konuşmalıyız dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Dün çok yoğun bir gündemin içerisinde olmasına rağmen bugün o yoğun gündemin yorgunluğuyla programımıza konuk oldu. Değerli arkadaşım Sayın Sevda Umaç bugün bizlerle birlikte olacak. Sevda Kavafoğlu Umaç diye tam ismini söylemezsem bana kızabilir. Benim için arkadaşım, değerli kıymetli arkadaşım Sevda kendisi ama burada bugün bizim ona yönlendireceğimiz pek çok sorunun cevabını bir kişisel gelişim uzmanı olarak bu kimliğiyle nitelendirecek. Sevda hocamın pek çok kimliği, pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Tabiri caizse 10 parmağında 10 marifet olan bir konuğum var bugün. Ancak ben bugün onu eğitimci kimliğiyle birlikte burada konuk etmek istedim. Dediğim gibi sınav sürecinde psikolojiyi konuşalım istedim. O yüzden ben kendisiyle ilgili ne söylesem eksik kalır diye düşünüyorum. Müsaadenizle kendisine dönerek bir hoş geldiniz diyeceğim. Ardından da kendisini bize tanıtmasını isteyeceğim. Hoş geldin Sevda Hocam.
3: Hoş bulduk Sayın Hocam. Yani ne söylerseniz söyleyin, nasıl ifade ederseniz edin. Arkadaşım demiş olmanız benim için en büyük gururlardan bir tanesi.

0: İyi ki varsınız. Kıymetli davetiniz için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum benim davetimi kırmadan geldiğiniz için. Bu yoğunluğunuzun arasında, çünkü çok iyi biliyorum ne kadar yoğun olduğunuzu.
0: Sağ olun.
1: Bu da bize verdiğiniz değer. Buyurun ben size şöyle bir mikrofonu bırakayım. Siz bizi hem dinleyenlere hem izleyenlere Sevda Kavafoğlu Umaç kimdir? hangi alanlarda karşımıza çıkar? Bize hangi alanlarda yol gösterir? Siz kendi ağzınızla daha iyi net ifade edin.
0: Peki. Derler ki hayatta en zor olan şeylerden biri nedir deseniz insanın kendini anlatmasıdır derim. Bunu da her zaman ifade ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bugün burada eğitim danışmanlıkta hizmet veren Su Akademi'nin kurucusu Sevda Hoca olarak bulunuyorum. Su Akademi'de biz ne yapıyoruz eğitim danışmanlıkta? Profesyonel koçluk çalışmaları yapıyoruz. Bireysel ve kurumsal anlamda. Bu şu demektir. İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır mottomuzdur bizim ve bu şekilde de kariyerleri destekliyoruz. Kariyer dönemleri ne zaman başlıyor? Gençlerin çocuklukta sınava hazırlık dönemleriyle başlıyor. Bu bizim ana mesleğimizin biriyken, diğer taraftan birçok sivil toplum kuruluşlarının idari ve yönetimlerinde yine kendi alanımla ilgili Ar-Ge ve eğitim alanlarında komisyonlarda yer almaktayım. Bir yandan siyasi bir kimliğimiz var. Ülkemiz uğruna, vatanımız, milletimiz, bildiğimiz değerler ve inandığımız duygular, değerler üzerine de bu anlamda da Kayseri'ye hizmet etmekten çekinmeyen biriyiz. Aynı zamanda anneyim. Bu süreçleri atlatan, hala da eğitim alan iki evladın annesiyim. Sanırım yeterlidir şu an için diye düşünüyorum. Eksiğimiz varsa da tamamlarsınız inşallah. Sağ olun.
1: Peki, dediğim gibi bence bugün ele alacağımız konu çok önemli. Çünkü ailelerin her biri belirli dönemlerde bu süreçlerden geçiyor.
0: Tabii.
1: Bu süreçleri doğru, yanlış, bilerek, bilmeyerek, geleneksel usullerle ya da profesyonel yardım alarak bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ama evladı olan herkesin hayatında birkaç kere, birden fazla evladı olanın birkaç kereden fazla geçtiği bir süreçten bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Dediğimiz gibi bu sınav sürecinin bir de sosyal yönü oluşuyor.
0: Tabii.
1: Çünkü aileler sosyal yapının en küçük çekirdeği ve o çekirdeklerin etkileşmesiyle toplumlar oluşuyor. Dolayısıyla aslında toplumu etkileyen bir süreçten bahsediyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Şimdi ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi sınav döneminde ailelerin en sık yaptığı, tırnak içinde iyi niyetli olmasına rağmen çocuk üzerinde baskı oluşturan davranışlar nelerdir?
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz hani madem kişisel gelişim başlığıyla girdik, buna istinaden şunu söylemek istiyorum. Biz biliyoruz ki hayatta doğru yanlış, iyi kötü derken, kavramlar değişirken biliyoruz ki iyi anne, kötü anne, iyi baba, kötü baba değil. Bildiğinin en iyisini yapan ebeveynler vardır. O yüzden suçlu aramıyoruz, sistemleri konuşuyoruz diyelim. Çünkü bu dönem sadece öğrenciler, gençler değil, biliyorsunuz anne babalar da en az o kadar hassas ve sıkıntılı ki bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hocam bir hafta var sanırım hatta,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bu cumartesi, diğer cumartesi.
0: Hayırla atlatsın İnşallah. Evladımız da. Eminim çok güzel sonuçlar da çıkacaktır.
1: İnşallah.
0: Gönlünüze göre olsun.
1: Amin.
0: Şimdi şunu demek istiyorum. İşte dedim ya, anne babalar bildiğinin en iyisiyle hareket ediyor diye, bu şunu oluşturuyor. Bu dönem sıkıntılı dönemler. Yani çünkü stres oranı yüksek dönemler. Sınav dediğimizde sadece akademik bilgi değil, zaman ve stres yönetiminin birleştiği, üç bacak üstünde giden bir süreçtir. Bunun içerisinde öğretmeni var, öğrencisi var, annesi, babası, kardeşi, bütün aile fertleri var. Ama aileler farkında olmadan kazanamaz kaygısıyla hadi çalış. Çalıştın mı? Bugün kaç saat çalıştın? Bugün kaç soru çözdün derken, ya da işte bu söylediğim kelimelerde çok ilginçtir. Sana güveniyorum cümlesi stres yaratır, biliyor musunuz? Sana güveniyorum cümlesi o çocukta zorunluluk oluşturur ve farkında olmadan kendi şunu hisseder, sonuca odaklanır. Ardından kıyaslama yapmak, bak işte arkadaşın bu kadar soru çözdü ya da kuzenin bu seviyede. Bunların hepsi farkında olmadan o anne baba iyiliğini düşünürken aslında evladımıza birer baskı unsuru oluşturur.
1: Evet, o zaman sınavda ne yaptın, kaç doğru yaptın, kaç yanlış yaptın gibi iyi niyetli sorduğumuz sorular.
0: Bunlar sınav sonrasında da aslında yapılmaması gerekirken zaten şuna bakıyorum. LGS için bir hafta, YKS için ortalama iki hafta süremiz var. Bizim yapabileceğimiz şey sadece duygu durumuna müdahale etmek. Artık bu saatten sonra bu soruların bize katkısı değil, tam tersi stres oranını yükselmesini sağlayan durumları oluşturur.
1: Çok güzel bir cümle ettiniz. Sınava bu kadar süre kala çocuklarımızda müdahale etmemiz gereken şey duygu durumları.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki, şimdi o zaman şöyle bir toparlayacak olursak, öğrencimizi sürekli olarak sınavlarının nasıl geçtiğini, kaç yanlış, kaç doğrusu olduğunu sormamız gereken süreci geçtik.
0: Hı hı.
1: İkinci olarak öğrencilerimize çok fazla sana güveniyorum, sana güveniyorum diyerek üzerlerindeki kaygı seviyesini artırmamamız gerekiyor diye toparlayabiliriz, değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani aslında bazı cümleler vardır, kilit cümleler. Biz sadece onun şeyine baksak, sınava yönelik konuşmayı bıraksak, eline sağlık, bugün de bütün gayretini gösterdin, ben senin için de yapabilirim.
1: Evet.
0: Bakın bunu yapmakla onun gayretini, çabasını, sizin fark ettiğinizi ve bundan memnun olduğunuzu göstermekle sınava yönelik sorular sormak arasında dağlar kadar fark var. Zaten bir evladın kaç yaşında olursa olsun, konu ne olursa olsun, arka plandaki gizli duygusu anne ve babasına kendini ispatlama gayretidir.
1: Evet, evet, kesinlikle. Peki biz eğer ya da doğru bu cümleleri kullandık, hı-hı, ya da kullanmadık, hı-hı, çocuklarımız bu cümlelerden etkilendi ya da etkilenmedi ki bazen her zaman aynı şeyi yaptığınızda aynı sonucu alamayabilirsiniz.
0: Tabii, tabii,
1: çünkü
0: tabii
1: karşınızdaki bir insan ve farklı etkilenebilir bundan. Dediğiniz, hı-hı, gibi bazen bir öğrencide çok fazla etki yaşarken diğerinde daha az etki yaşayabilirsiniz. Orayı geçtik. Fakat mesela ben şimdi bir anne olarak sınav sürecinde bir öğrencim varken öğrencimin sınav kaygısı yaşadığını nereden anlayabilirim? Hani bunu ben anlayabilir miyim veli olarak?
0: Anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz. Çünkü zaten bütün algılarımızın en açık olduğu haller, çocuğumuza odaklandığımız haller. Bunun fiziksel halini anlarsınız, zihinsel halini anlarsınız, davranışsal halini anlarsınız. Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kalıcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Hani ailelerde de kaygı oluştu. Bilin ki o dönemin sıkışıklığının yarattığı bir duygu durumu ya da fiziksel karın ağrısı. Fizyolojik doktora götürürüz, tahlillerden geçiririz. Çok şükür hiçbir şey çıkmaz ama bu bir geçmeyen karın ağrısı, mide bulantısı. Hatta böyle ara ara çarpıntısının olduğunu falan hisseder. Biz tabii ki gerekirse doktoruna götüreceğiz. Sağlık kontrolünden geçeceğiz ama bilin ki dönemsel bir şey. Aile bunları gördüğünde bilsin ki bu tepkimelerdir. Bir de çocuk ara ara hiç boş bir sohbetin arasında şunu diyebilir. Zihnim bomboş, aklımda hiçbir şey yok.
1: Evet, bu en çok karşılaştığımız cümlelerden biri.
0: Kesinlikle.
1: Geçtiğimiz haftaki programda da bunu konu aldık hatta. Bu da aslında doğru yolda olduğumuzun bir belirtisi.
0: Evet, evet. Yani orada ne yapmak gerekir bakılırsa onun telaşına kapılmayalım. Bu dönemsel, geçici. Çocuğun o anki stresle, o dönemle çünkü verdiği uzun süre bir gayret var. Hepsinin kendi çapına göre. Ya yani azdır pişmanlığı vardır. Çoktur korku boyutu vardır. Ama bu süreç geçecek. O yüzden bilin ki bu tepkimeleri rahatlıkla fark eder. Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmek için.
1: Peki,
0: temas etmek için.
1: Öğrencimizin sınav kaygısı olduğunu anladığımızda nasıl davranalım?
0: Mesela tepkimelerden birini söyleyelim. Fiziksel bir yani biraz önceki saydığımız maddelerde fiziksel bir tepkime verdi, değil mi? Doktora götürelim mi? Bir doktora gidelim mi? Muayene olmak ister misin? Demekle ya aslında bu senin şu an yaşadığın stresle alakalı demek arasında fark var mı? Var.
1: Tabii ki.
0: Tamam, doktora gitmek istemiyorsa zaten kendinin neden yaşadığını biliyor, ifade de ediyor demektir. Gerekirse bir muayene olabilir, gerekirse müdahale edebilirsiniz bu anlamda ya da uyku durumunda. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini, eğer bir sağlık problemi yoksa tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır. Ve bazı rutinleri bozmamasını, mesela çocuk o gece çok olmadık bir şey yemek istiyorsa, normalde yemiyorsa bence bir iki lokmayla sadece nefsini köreltsin. Olur mu? Ya da baktınız o an o toplumda olmak istemiyorsa... biz aileler olarak bazen açılırsın deyip kalabalıklara götürmek istiyoruz ya da gezdirmek istiyoruz ya, o an ona iyi gelmiyorsa tamam diyelim. Aslında birazcık direksiyonu onlara bırakalım. Her zaman bizim kontrol etmemize gerek kalmayabilir. Dönemsel bir zaman zaten.
1: Kesinlikle. Peki sınav sürecinde başarı odaklı olmak ile çocuk odaklı olmak arasındaki fark nedir?
0: Çok ciddi fark var kıymetli hocam.
1: Sınavımıza mı odaklı davranıyoruz acaba? Başarıya mı odaklanıyoruz acaba? Toplumsal olarak eğilimimiz ne yönde daha çok? Veya hangisi doğru?
0: Şimdi o zaman biraz daha geniş söylemek istiyorum ben bu konuyu. Şimdi başarı odaklı olmak, sonuca odaklanmak daha materyalist, ölçülebilir bir hal. Evet, bütün hedefimiz ona ulaşmak. Lakin yürütülemeyen süreç, fark edilemeyen, desteklenilmeyen süreç değer duygusunu kaybettirir ve yetersizlik oluşturur o kişide. Bu ne yapar? Gerçek performansını yansıtamaz. Şimdi bu çocuk akademik bir bilgi aldı, bir gayret gösterdi, belli donanımlara sahip oldu. Ama bunu kullanamadıktan sonra bir anlamı var mı?
1: Tabii ki.
0: Bu o sürecin yönetilmesi demek. Çünkü o süreci yönettiğimizde başarıya, sonuca, skora diyeyim odaklanmayıp o süreci yönettiğimizde çaba ve gayretlerine farkındayız mesajını veriyoruz. O çocuğun mesela kendimizden bakalım, olur mu? Ben biliyorsunuz bu alanda daha çok katkı sağlamak adına akademik bir süreçten de geçtim. Yüksek lisans, doktora gibi. Şimdi skora odaklandığınız zaman sınav anında ya da çıkarabileceğiniz test haline odaklanabiliyor musunuz? Hayır, gerçekliğine odaklanamıyorsunuz. Hatta yapabileceğiniz şeyleri de aşmış oluyorsunuz. Yani cebinizdeki parayı bile harcayamıyorsunuz. O orada kalmış oluyor. Değil mi? Doğru ifade ediyorum diye düşünüyorum. Ama duygusal sağlığı yüksek, özgüveni yüksek bir genç yetiştirdiğimizde bu çocuğun sabah sınava giderken acaba kaç net yaparım sorusuyla kendine, ardından ben zaten daha önce defaten sınava girdim, elimden gelenin de en iyisini yaparak çıkacağımdan eminim cümlesi arasında çok ciddi bir duygu farkı var. Stres oranı başta yarı yarıya gitmiş demektir. Ama bizler de, aileleri de anlıyorum. Çünkü ben de bir ebeveynim nihayetinde. Hayat koşturmasında verilen emeklerde direkt skor odaklıyız. O zaman çocuğun değer ve çaba duygusunu kaybediyoruz. Ona yansıdığı daha üzücü tarafı. Biz aileler bunu içimizde tölere edebiliriz.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında burada her konuştuğumuz meselede ebeveynin kullandığı dile gelmiş oluyoruz. Yani ebeveynin çocuk üzerinde kullandığı dil çok kıymetli.
0: Çok haklısınız.
1: Peki kullandığımız bu dil öğrencinin özgüveninde, performansında nasıl etkiler sağlar? Nasıl bir dil kullanmak doğru olur?
0: Ya hocam soruları çok güzel çalışmışsın bu. Başlı başına böyle geniş konular halinde harikasın. Bu arada ben sizin birçok programınızı izledim. Alanında çok kıymetli hocaları geldi. Hepsinin de emeğine, katkısına çok teşekkür ediyorum. Hepsini izleme şansım olmadı ama inanın ara kesitlerinize çok şahit oldum. Bizim akademimizde de verdiğimiz eğitimlerden bir tanesi ve bunu ben her yerde söylerim, böyle şahit olanlar da bilir, aile içi iletişimin dilidir.
1: Evet,
0: bugün bu çağda, bu yılda, bu dönemde hala bunu konuşuyoruz. Çünkü modern dünyada bu çok değişmiş şekildedir. Eskilerin kullandığımız sistemleri bugün bize rehberlik etmeyebilir. Şekillenmesi gerekir, yok sayılamaz. O bir bize ışık tutan olmalı ama ona göre şekillenmeli. Mesela çocuğumuzla, öğrencimizle iletişime geçtiğimizde kullandığımız ben diliyle sen dili arasında bile bir fark vardır. Sen dilinde farkında olmadan zihinde suçlayıcı ya da sorgulayıcı bir yapı oluşur. Ama aynı cümleyi ben diliyle kullandığımızda orada bir durum ifadesi vardır. Örneğin, neden bunu böyle yaptın yerine ben böyle hissettim, yani senin yaptığın karşılığında ben böyle hissettim. Karşıdan alacağımız cevap ve tepki de ona göre şekillenir. Çünkü orada onda bir duygu oluşturuyoruz. Orada bir duygu durumunu yönetiyoruz. Peki yumuşak geçişler performansın korunmasını sağlar mı? Hatta potansiyelin ortaya çıkmasını artırır mı?
1: Tam da sorduğum şey bu.
0: Kesinlikle. Performansın artılması, katma değerinin yüksek olması, bizim buradan başarı dediğimiz hedefe ulaşmada yüksek performansla çıkmamız, verimlilikle çıkmamız bu kullandığımız dillerde çok etkilidir. Bu ebeveynler arasındaki dilde de, iletişimde de böyledir.
1: Evet.
0: Şimdi anne baba arasında, karı koca arasında olsun, çocuğa yansımasın. Tamam, biz şu an zaten çocuk odaklıyız. Sınav süreci odaklıyız. Onlar kendi içlerinde toler etsinler. Ama hane içerisinde çocuğa yansır durumda. Şimdi anne babanın iletişimi çocuğa yansıyor. Anneninki çocuğa yansıyor. İkinci madde. Üçüncü madde babanınki çocuğa yansıyor. Gibi gibi gibi derken o zaman ne yapıyoruz? Merkeze almışız sınav adayımızı. Etrafında ya performansı yükselteceğiz ya potansiyeli azaltacağız. Bu çok ciddi bir ara fark açar.
1: Evet, peki ne yapacağız? Peki ne yapacağız bu handikapın içerisinde?
0: Yani biz şöyle düşünüyoruz. Gençler, çocuklar inanın çok güçlüler. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Eminim siz de bugüne kadar yetiştirdiğiniz yüzlerce öğrenci arasında bunu hissediyorsunuz, ayırt ediyorsunuzdur. Ama şimdi burada bir karşımda anne kimliğiyle de oturuyorsunuz ya, biraz oradan da hani söylüyorum. Bunun için ne yapacağınız sorusunu oradan geldiğini düşünüyorum. Neden ben dilini kullanmayalım? Neden onu ifade etmeyelim? Ya da biz her şeyi ifade etmek zorunda mıyız bu süreçte? Mesela bu soruyu bakın bir eğitimci olarak konuşalım. Biz çocukların o anki tepkileri ya da ona yansıyacak bir şeyleri her an çözüm üretmek zorunda mıyız?
1: Tabii ki değiliz.
0: O belki de o an sadece ifade ediyor, değil mi?
1: Her şeyi anlam yüklemekten vazgeçmek lazım yani.
0: Kesinlikle. Yani on numara tespit.
1: Bazen.
0: Bırakın bazen de söyleyip geçmiş olsun. Her şey çözüm üretilir şeklinde olmasın. İhtiyaç yok. Çünkü o an söylüyor. Hani demiştim ya biraz önce, manalı manasız konuşmalar gelir geçer.
1: Evet. Çocukların mükemmel anne ve babalara ihtiyacı yok.
0: Anne ve babaya.
1: Çocukların onları seven,
0: koşulsuz,
1: destekleyen,
0: değil mi?
1: Güven hissettikleri anne ve babaya ihtiyaç var.
0: Çok haklısınız. İşte o özdeğer duygusundaki koşulsuz sevgiyi göstermek o özdeğeri arttıracak etkenlerden en büyüğü.
1: Kesinlikle. Peki sınav döneminde ister istemez,
0: hı hı,
1: her ne kadar sağduyulu olsak da sizin de bahsettiğiniz gibi ebeveynler de birer insan.
0: Tabii tabii, tabii.
1: Dışarıda akşama kadar rızıkları için çalışıyor, tabii. Bin bir türlü insanla karşılaşıyor ve bin bir türlü durumla karşılaşıyor. Bazen günü istediği gibi geçmiyor, belki istediğinden çok daha kötü geçiyor ve ister istemez bir öfke ile negatif bir duygusal durumla karşı karşıya gelebiliyorlar. İşte bu durumda da ister istemez aile bireyleri de tabiri caizse bundan payını
0: alıyor,
1: başlıyor.
0: Evet.
1: Ya da süreci yönetirken çocuğumuz çok da istediğimiz gibi gitmiyor. İnsanız ister istemez diyoruz ki verdiğimiz emekler, işte ödediğimiz ücretler,
0: hani adostlar diyorlar,
1: zamanlar. Aynen, hani bunları hissetmeye başlıyoruz ve belki de aile içerisinde aile ilişkileri bozulmaya başladı.
0: Evet.
1: Bozulmaya başladığını nereden anlayalım, bu bir. İkincisi, bozulmaya başladığını anladıysak eğer nasıl onaralım? Bu farkındalığı oluşturalım ki annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, dediğimiz gibi ailenin en önemli küçük yapısını,
0: tabii,
1: korumaya çalışalım.
0: Bu sorudan önceki konuşmamızda şöyle bir şey demiştiniz ya, çok güzeldi. Mükemmel olmak zorunda değiliz. zaten öyle sistemsel anlamda da mükemmelliyetçilik zarar veren bir kavramdır.
2: Evet.
0: Bir gün çok alanın uzmanı üstad sağ olsun çok kıymetli birinden bir söz duymuştum. Demişti ki Sevda Hanım, en iyi iyinin katilidir demişti.
2: Evet.
0: Her zaman ben bunu kendime düstur edinmişimdir. Şimdi herkes payını alıyor ya, acaba anne baba bu kadar dışarıda yorulurken, maddi manevi bu süreçlerden geçerken, bu kadar yıpranmışlık varken farkında mısınız aslında biz bu dönem çocuklarımızla evde 1-2 saat zaman geçiriyoruz. Tüm gün geçirmiyoruz, geçiremiyoruz. O çocuklarda ya okulda ya kurslarda ya etütlerde, sınavlarda. Tamam, o zaman geri kalan zamanda bir şeylerin eksik gitmesi aile içinde nasıl bir sorun yaratabilir? Bir yerlerin dağınık olmasına çocuğun müdahale etme işi ya da annenin o an onu toplamak zorundalığı yoksa o an çok oranın titiz olmayışı. Yani ya da çok sessiz ortamın isteniyor olması. En kıyamadığımız, en kıymetlilerimiz hazırlık süreçlerinde maddi manevi bütün varlığımızı sabır dahil verdiğimiz çocuklarımızı günde 2 saat idare edememek birazcık idare etmek de değil. Bakın kendi haline bırakmak. Kendi hali nedir biliyor musunuz? Çok basit hareketler söyleyeceğim. O an yemek istemiyor mu? Yemesin. Kural dışı hareket etmektir. O an yeniden oturum yapmak istemiyor mu? Bu saatten sonra yapmasın. Zaten tüm gün oturduysa o saatte zaten yapmasın çocuğu. O an ne yapmak istediğine bakın. O an size günün her şeyini anlatmak istemiyorsa anlatmasın. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ailenin almak istediklerine bakmak lazım. Mesela o aile ne almak istiyor? O akşam 1-2 saat evde duran çocuktan.
1: Peki şeye de katılıyor musunuz? Ben mesela eğitimci olarak şunu düşünüyorum. Şimdi işte sınav annesi, sınav öğrencisi, sınav psikolojisi.
0: Birçok etiket değil mi?
1: Evet.
0: Sınav.
1: At etiket. Şimdi ben 27 yıllık meslek hayatımda da
0: maşallah
1: uzunca süredir gördüğüm şeyler var. Şimdi sınav çocuklarının bir dokunulmazlığı var. Sınav çocuğu işte odasını toplamaz. Sınav çocuğu annesine yardım etmez. Sınav çocuğu dışarıda sosyal etkinlik yapmaz. İşte anneannesine gitmiyorsa gitmek istemez. Ben yıllardır kendi adıma eğitimci olarak bunu kabul etmiyorum.
0: Ben de kabul etmiyorum.
1: Yani sınav öğrencisi olmak demek işi gücü masanın başında oturup her daim 7-24 başka her şeyle olan ilgisini kesmiş olan birey demek değildir.
0: Yok, çok haklısınız.
1: Çünkü bu insan sınavı kazandıktan sonra da insan olarak ve sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeye devam edecektir. Bu noktalarda çocuklarımıza tanıdığımız inisiyatifler ve kuralsızlıklar aslında biraz sonra konuşacağımız sınav sonrası aile içerisindeki kopmalara da zemin hazırlar.
0: Evet.
1: Evet, sınava hazırlanıyor olabiliriz ama bize ait sorumluluklarımız devam ediyor. Çocuklarımıza yeter ki sen şunu yap da bunu yapma tarzındaki yaklaşımları ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü neden? Yani su içtiği bardağı bulaşık makinesine koymakla sınavı kaybedeceği algısı oluşmaz. Ayda bir kere gidilen büyükleri ziyareti 1-2 saat oturduğu için sınav kaybedilmez. Yani aile ilişkilerini efendime söyleyin üzerimize düşen bireysel sorumlulukları sınav öğrencisi olmuş olmamız aslında ne yapamaz? Bence etkilemez diye düşünüyorum. Bu anlamda da ben velilerimizin bu hassasiyetin, bu kadar aşırı ve uç hassasiyetinin çocuklara sonraki yaşamları anlamında zarar vereceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yok, çok güzel bir konuya dokundunuz. Siz hatta daha böyle iyi niyetli sınav sonrasına yansıyacağından bahsediyorsunuz. Ben bu süreçten bahsedeyim. Çok çok doğru tespitler. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi normalde sınav, evet, sonuç anlamında ve tek oturum, hele ki LGS için söylüyorum ben bunu, tekrar olmadığı anlamda söylüyorum, ama farklı çözüm yollarının olduğunu da kabul etmek lazım. Hayatta her şey tek yoldan değildir. Bunu bir defa bilmek, kabul etmek lazım. Bu süreçte sonuç odaklı olsak da süreç yönetiminden biraz önce bahsettim ya size diğer soruların cevabında. Şöyle bir şey var. Çocuğu hayattan koparıyorsunuz. Hatta bu hayattan koparmalara ek maddeler de var. Telefonu elinden almak, işte tuşlu telefona geçmek, tamamen izole bir ortam yaratmak gibi gibi falan. Hayır. Siz yaşamsal fonksiyonların bir çoğunu alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen sadece sınavı kazan. Zaten biz 1-0 stres oranını %35 oranında arttırıp başlamış olduk hikayeye. Daha yolun başında.
1: Çok güzel, burayı bir daha söyleyelim hocam.
0: Şimdi biz çocuğun normal, yani insanın yaşamsal fonksiyonlarını, çünkü sıradan şeyler bu bahsettiklerimiz. Ekstra biz ona git para kazan demiyoruz. Git evet. Bu toplantıyı yönet demiyoruz. Git bütün evin işini hallet demiyoruz. Ki bunlar bizim dönemimize ait yapılan, çocukluğumuzdan gelen şeylerde. Ha, o dönemin gençleri de hepsi bugünün çok başarılı insanları oldular. İyi ki de yapmış ailelerin bazıları da. Yani
1: bence de.
0: Teşekkür etmek istiyorum.
1: Çocuklar hayat başarısı anlamında bence de çok daha iyi yerlere geliyorlar.
0: Çok şükür. Şimdi diyoruz ki biz, hani sene başında diyoruz ya, sen hiçbir şey yapma. Sen sadece sınavına odaklan. Arada 10 ay, 11 ay, bazılarına 9 ay gibi
1: bazen
0: zamanlar
1: var. Bazen
0: 2 sene. Yani
1: 11'den başlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 7'den başlıyoruz.
0: Ve yaşamsal bütün fonksiyonlarını elinden alıyoruz ve sınava odaklıyoruz. Biz yolun başında %35 stres yükleyerek başlıyoruz. %35 çok ciddi bir oran yönetilme için. Çok ciddi bir oran. Hayır, öyle bir şey yok hocam. Hatta normal yaşamın içerisinde ne kadar kalarak devam ederse, ha orada neyi öğretebiliriz biliyor musunuz? İşte orada bizim alanlarımız devreye giriyor. Zaman yönetimini öğretirsiniz. Sıralama önceliğini öğretirsiniz.
1: Harika.
0: Bugün yapmadığın, bugün yarına yansıyacak, yapılacak şeyler içerisindeki birinciliği, beşinciliği öğretirsiniz. Yapmazsa göreceği zararı öğretirsiniz. Bakın bunlar yaşama hazırlamaktır.
1: Ve aslında bunlar da sınav sürecine dahildir.
0: Kesinlikle.
1: Sınav akademik bir süreç değil. Aslında yaşam becerisini de öğreten bir süreçtir.
0: Bu ikinci maddeye geçmek istiyorum. Daha arka plana geçmek istiyorum. Bunları öğretirken de çocukta özbenlik duygusunu yükseltiyorsunuz. Yeterlilik duygusunu yükseltiyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Sınavda, ders çalışmada yaşamının bir parçası gibi normalleştiriyoruz. Normalleştirdiğimiz şey kaygı oluşturmaz hocam.
1: Kesinlikle, bu çok doğru bir cümle bence de. Yani sınavı normalleştirmek lazım. Evde olağanüstü bir durum varmış durumuna çıkartmak lazım ki kaygı yüklenmesi azalsın.
0: Tabii ki duygu durum yönetimi çok önemlidir. Bazen bakıyorum ya, inanın çalıştığım danışan ve genç sayısını bilmiyorum. Yani meslek süremiz içerisinde bu kadar zamanda çok farklı şeylerle kıyaslanırken çok küçük püf noktalarla çok büyük açılımlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu sefer inanılmaz akademik başarısı yüksek olabilir o öğrencimizin, yönetemediği iki şey eklendiği zaman istenilen sonuca yine ulaşamayacaktır hocam.
1: Kesinlikle. Peki süreç içerisinde diyelim, hala sürecin içerisindeyiz. Şu süreçte benim de kendim gördüğüm, koçluğunu yaptığım öğrencilerden, ders verdiğim öğrencilerden gördüğüm şey var. Sınav yaklaştıkça da bu oran gittikçe düşüyor. Çünkü her gün gerçekten ekstra şeyler görüyorum.
0: Çeşit çeşit.
1: Gerçekten buradan hepsini çok öpüyorum, hepinizi çok seviyorum, hepiniz çok değerlisiniz. Sınav sizin sadece akademik bilginizi ölçüyor. Sizin hayattaki değerinizi asla ölçmüyor. Lütfen bunu unutmayın. Elinizden geleni yaptınız. Çünkü bu dönemler inanılmaz gözyaşlarıyla, efendime söyleyeyim, asabi hareketlerle, bıkmışlıkla, bırakmak arasında kalmışlıkla o kadar çok karşılaşıyoruz ki. Yani ben bunu kısaca şöyle söyleyeyim. Motivasyonu düşüyor öğrencinin.
0: Evet.
1: Öğrencimizin motivasyonunun, hele hele dediğim gibi süreçte şu sıralar en çok motivasyonun düştü. Çünkü zaman daraldıkça kaygı tavan yapıyor, motivasyon düşüyor. Öğrencimizin motivasyonunun düştüğünü gösteren belirtiler nelerdir? Ben gerçi kendi açımdan gördüklerimi söyledim ama bir uzman gözünden öğrencimizin motivasyonunun tam düşmemesi gereken süreçte şu an düştüğünü hangi hareketlerden gözlemleriz, nasıl önlemler almalıyız?
0: Şimdi öncelikle motivasyonun düşüklüğü doğal bir süreç. Biz aileler bunu kabul edelim. Bu kıymetli hocalarım yani. Bunu kabul edelim. Bu çok doğal bir süreç. Şimdi başarı, kariyer veya hayattaki her başarı inişli çıkışlı değil midir? Evet. Hayat iniş çıkış doğal bir süreç değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Tamam, stres oranının yükselmesiyle sonuca yaklaşmayla, yani sonucu belirleyecek o özel güne yaklaşmayla motivasyonun düşüklüğü çok doğal bir süreç. Şimdi bunu kabul etmek bile bir ferahlık halidir.
1: Şu an duymak bile iyi geldi. Gerçekten duymak harikasın. Bile iyi geldi. Çünkü demek ki aslında yaşanan bütün bunlar normal.
0: Çok, çok normal. Yani bu aileler de bunu böyle kabul etmeli.
1: Güzel yani.
0: Harika. Biz yetişkinler olarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul edip öğrencilerimize, evladımıza da bunun böyle olduğunu yansıtırsak onlar da zaten üçte bir kapasite daha sakinliyorlar.
1: Harika. Aslında bu yaşadığın süreç sınava az kaldığı için normal bir süreç.
0: Çok normal. Bir sene emek verdin sen. Gayret gösterdin. Başladığında neredeydik? Şimdi neredesin? Çok normal değil mi böyle hissetmen? Evet. O yüzden ama bunun kalıcı olmayacağını da bil. Bazen insanın kafası karışık olur. Anne olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bazen insanın kafası karışık olur. Bir pasta yapacağı zaman bile eli alışkın olduğu, yıllardır yaptığı şeyde nereden başlayacağını bilemez. Ama malzeme önüne geldiğinde o otomatiğe alınmıştır. İşte senin zihnindeki bilgi ve yapabileceğin, ilerletebildiğin süreç otomatiğe alınmış durumda. Bunu lütfen kendine hatırlat, olur mu? Dediğiniz zaman sırtındaki dağı alıyorsunuz çocuğun.
1: Kesinlikle, çok önemli.
0: O yüzden hani bunun bir doğal süreç olduğunu kabul ettikten sonra farkında mısınız? Spontane bir cümle kurdum burada. Yani şu an akışta kurduğum bir cümlede bile insanın ruhunda ve zihninde bir hafiflik oluştu.
1: Kesinlikle.
0: Burada neyi aslında ifade ettik biliyor musunuz? Örnekleme, basit bir örnekleme bile yaparken senin çabanın, gayretinin çok farkındayız. Şimdi motivasyon iki çeşittir ama bizim için önemli olan içsel motivasyondur. Dışsal motivasyon etkenlerdir hocam.
1: Hocam ağzımdan aldınız yani. Ben benim de demiştim ki motivasyona girmişken bizim bu süreçte öğrencilerimize söylediklerimiz, yaptıklarımız içsel motivasyonu etkiler mi? Biz hep dışta mı kalıyoruz? Dışsal bir motivasyon muyuz? Madem girdik buraya,
0: buradan gidelim.
1: Anlatalım. İç motivasyon ne demek? Dış motivasyon ne demek? Biz öğrencide başarıyı getiren hangisi? Hangisi daha etkili? Hangisini artırmalıyız? Nasıl artırmalıyız?
0: Çok güzel. Şimdi içsel motivasyonu böyle yanan bir ateş gibi düşünün. Dışsal motivasyon yükselten etkenler.
1: Harika.
0: İçsel motivasyonda yine yanan bir ateş var. Yani aslında var hepimizde. Şiddeti farklı. Bunu beslerseniz şiddeti yükselir. Ve şey var, bunu söndürmek de yine aynı şekilde dış etkenlerle alakalıdır.
1: Evet, oksijen. Şimdi bunu istersen.
0: Harika. Çok o tarafını bilemiyorum ama çok güzel bir örneklem oldu. Şöyle bir şey var. Şimdi biz dışı mı arttırıyoruz, içi mi arttırıyoruz derken biz bugünden itibaren aileler olarak ya da eğitimciler olarak hani çocuklarımıza destek veren hocalarımız olarak ki hocalarımız bu alanlarını zaten biliyorlardır. Şöyle yapalım. Şimdi o içsel motivasyonu bu saatten sonra akademiye yönelik hiçbir şey konuşmayalım hocam. Bakın içsel motivasyonlarını yükseltelim. Onlara yaptıklarının hep aynı cümleyi söylüyor gibi oluruz ama bu ana maddedir. Yani böyle anayasanın değişmeyen maddeleri gibi. Değer duygusu. Hatta bir defa aileler akademiye yönelik hiçbir şey sormasın. Lütfen. Kaç soru çözdüğünü sormasın. Ona soran hocaları var. Onu takip eden hocaları var. Ya, çocuk gelip anlatmak istiyorsa anlatsın. Ama o günkü yorgunluğunu sorabilir. O bile içsel motivasyonu tetikler. Çünkü orada onun varlığının kıymetini gösteriyoruz evladımıza. ve hayatta hiçbir şeyin onun kadar değerli olmayacağını hissettiriyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi sonuç ama süreç yönetiyoruz biz. Dışsal motivasyon da bakın bu saatten sonra çocukları şunda ve işte şurayı tutturursan sana şunu alacağım ya da şuraya göndereceğim. Ödül. Ödüllendirmedir dışsal motivasyon ya da cezalandırmadır. Bazılarına da ters etki yaratır ama her çocukta işlemez. Daha kötü etki de edebilir. O %50'ye 50'dir. Ama çocuk zaten şimdiye kadar bu dışsal motivasyonun etkilerini almıştır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ailenin öyle bir hedefi varsa şurada birkaç gün kala şu neti getirirsen biz tutup sana şuraya göndereceğiz, şu tatile gideceksin, şu istediğin telefonu alacağız, aracı alacağız gibi şeyler.
1: Fakültesini kazanırsan altına araba çekeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Kayseri'nin en...
0: İki hafta kalalım.
1: Merve de gülüyor. Değil mi? En güzel yalanlarından mı velilerin? Dışsal ama yalan.
0: İki hafta kala değil lütfen. Lütfen.
1: Yani yok.
0: Sene başında tamam anlayabiliyorum ama iki hafta kala dışsal motivasyon dediğimiz her şey ters etki edecek çünkü. O yüzden ona girmeyelim tarafındayım. Onun bile zamanı vardır. O etkili, o etkiyi sağlamak. İçerideki yanının da oksijenini kesmeyelim. Nasıl yükseltiriz ateşi? Ateşi yükseltelim.
1: Evet, ateşi yükseltelim. Ateşi yükseltemiyorsak da mevcut ateşe dokunmayalım.
0: Lütfen. Yani olanı da korursak o da bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Zaten duygu, durum dalgalanmaları çok yaşıyorlar.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle. Ben zaten kıyamıyorum hiçbirine. Gencecik yaşta omuzlarına o kadar büyük sorumluluklar yüklüyoruz ki bu çocukların. Ben bazen velilerim çok şöyle olmadı hocam, böyle olmadı, şunu da yapıyoruz, haksız mıyız hocam dediğinde şu bir kenara çekiyorum, gelin biz bir konuşalım. Hadi siz girin sınava diyorum.
0: Hadi.
1: Bir matematikçi kadar matematik çözmek zorunda, fullemek zorunda. Bir matematik öğretmeninin önüne denemeyi verdiğinizde onun da motivasyonu ve süre kısıtlaması getirin fulleyemediği olur.
0: Mutlaka.
1: Bir kimyacı kadar kimya, bir fizikçi kadar fizik, bir Türkçeci kadar Türkçeci, bir tarihçi kadar tarih yapmalarını bekliyoruz biz bu çocukların. Ve bunları da kısıtlı bir sürenin içerisinde, kısıtlı bir sürenin içerisinde süreci yöneterek, psikolojisini sağlam tutarak yapmasını bekliyoruz. Aslında onlardan ne yapmasını beklediğimizin farkına varmalıyız biz. Evet, süreç bu. Sistem bunu getirmiş, mecburen böyle yapacağız. Bunlar da arkasına saklandığımız cümleler. Ama gerçekçi olmayı da bir yana bırakmamak lazım. Yani onların yaşındayken hayat bizim için bu kadar zor değildi. Sınavlar bu kadar ağır değildi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet. Türkçeyi yapsa matematiği yapmak zorunda. Bir ucu yok, bir sonu yok. Öncelikle ben diyorum ya, velilerime çok fazla böyle şikayetlendiklerinde diyorum ki hadi sen gir sınava. Şimdi sen gir. Bu sınav sisteminde sen gir. Bak bakalım günde 6 saat masanın başında oturabiliyor musun? 8 saat. Ve bizim zamanımızda bu kadar çok uyaran da yok.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi
0: tabii.
1: Telefon, tablet, YouTube, Facebook, Instagram. Yani daha saymadığımız pek çok sosyal mecra, oyunlar varken bu çocukları biraz önce sizin de söylediğiniz gibi izole edip stres düzeylerini yukarıya çıkarıp ondan sonra da daha niye olmadı, daha niye olmadı diye tabir caizse beklemek de bana çok adil gelmiyor.
0: Çok güzel bir öz eleştiri yaptınız. Nacizane birkaç bir şey eklemek isterim. Madem siz ev sahibi olarak bu öz eleştiriyi yaptınız. Şimdi sınav olayını bakın, aile olarak gözümüzde büyütüp 12 yılın son senesinde bırakıyorsak. Valla anne baba da etken, ben de anneyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani ben de eğitim alanında birçok farklı gençle çalışıyorum. Ya da işte LGS için söylüyorum. 8 yılda son seneye bırakıyorsak. Sınav aslında biliyor musunuz? Ben lise öğrencilerinin kariyer çalışmalarında doktora tezimde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Sınava hazırlık süreci ya da eğitimin disiplinli ilerleme süreci diyelim. Ben biraz daha bunu güzel söylemek istiyorum. Ya da bir sonucu hedeflenme süreci. Çocuğun yapabileceklerini ölçme analizi. Bunlar biliyor musunuz? İleri hayatındaki sosyal becerilerini geliştirmesi için disiplin öğreten bir sistem. Bakın akademiyi geçtim hocam.
1: Evet.
0: Aslında kişilik ve karakter yetişiyor aynı zamanda
1: kesinlikle.
0: Burada. Sorumluluk bilinci yetişiyor aynı zamanda. Hatta şu cümle çok hoşuma gitmişti. aileye karşı vefa duygusu gelişiyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şimdi bir de bu taraflardan bakmak lazım. Ama bütün alanları soyutlayıp sadece o an, o senenin, o son birkaç ayına ya da 10 ayına odaklanıyorsak, bilinç olarak söylüyorum. Bu arada eleştirel değil, bir gözlemin sonucu olarak, veri olarak söylüyorum bunu. Odaklanıyorsak, işte bizim o çocuklara sen her şeyden elini çek, sadece sınava odaklandaki yüklediğimiz stresle eşleşiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz de tek noktaya odaklanıyoruz. Hayır, süreç, hayatın bir süreç yönetimi olması gibi.
1: Evet, kesinlikle. Bunu çok iyi anlatmak lazım ama önce anlamak lazım.
0: Tamam. Söyle yapalım.
1: Bence ben bunu kendime söyledim zaten. Peki, şimdi bence başarı beklentisi ile baskı arasında bir çizgi olması lazım. Yani biz bazen beklentilerimizi öğrencinin üzerinde baskı kuruyoruz. Yani beklentilerimiz öğrencinin üzerinde baskı kurmaya Tabii. başlıyor diyelim. Biz de beklenti zannettiğimiz şey biraz
0: aslında
1: önce
0: bir
1: sizin de
0: oluşuyor.
1: Öğrencide baskı oluşuyor. İlk şeyde cümlenizde söylemiştir. Sana evet. güveniyorum cümlesi gibi.
0: Evet.
1: İşte bu iki arasındaki çizgin nerede başlar?
0: Kullandığınız iletişimin dilinde başlar. Sen yaparsın. Sen başarırsın. Sana güveniyorum. Aslında bizim dönemimizde böyle motive eden dışsal bir etkenken bu dönem bu böyle değil. Çocuk kendini zorunluluk boyutunda, baskı boyutunda hissediyor. Ama bunun yerine kullanacağımız şu cümlede bile senin verdiğin emek ve gayretlerin farkındayım. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Benim senden yana zerre şüphem yok. Ve her şeyden önce sen bizim için çok değerlisin. Bizden istediğin bir şey var mı? Bakın aynı şeyi konuşuyorum aslında. Sadece kelimeleri daha farklı kullanıyorum. Fark yaratıyor mu siz de bunu dinlerken?
1: Tabii ki.
0: İnanın gençte 10 katını yaratıyor.
1: Kesinlikle. Onlar bizden yaşça, tecrübece o kadar küçükler ki zaten.
0: Evet.
1: Aslında şunu söylemek istedik. Baskı ile başarı beklentisinde kullandığımız cümleler... Eşdeğer cümleler olsa bile kullandığımız dil onu bir baskı aracı olmaktan çıkarır.
0: Tabii, çünkü birinde o baskı ve başarı arasında sonuç konuşmak var. Sonuç her zaman sıkıntıya düşürür.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü sonucu yaşayıp deneyimlemek gerekiyor.
1: Peki, aslında siz bundan bahsettiniz ama benim sorularımın arasında yer alıyor tekrardan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Aslında biraz önce ben de bu cümleyi söyledim ama sınavın sonucunu öğrencilerin kişilik değerleriyle eş tutmanın öğrencideki etkileri nelerdir? Tutmayalım dedik ama tuttuk, bilmiyorduk, tuttuk, yaptık. Öğrenci başarılıysa değerli bir kişiymiş gibi davrandık. Öğrenci başarılıysa severiz, başarısızsa sevmezmişiz gibi öğrenciyi algılattırdık. Bu öğrencide neye sebep olur?
0: Yetersizlik. Bakın, bir gün bir panelimde şöyle bir şey söylemiştim kıymetli hocam. Bir kişiye hayatı zulmetmek istiyorsanız ona mükemmelliyetçilik ve yetersizlik duygularını öğretin demiştim.
1: Evet.
0: İkisi de her türlü onu yıpratır. Ve her türlü yok sayar. Potansiyeli yok eder. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben daha bunların katkı sağladığına ben hiç gelmedim. Yani denk gelmedim. Yetişkinlerde de denk gelmedim. Ve o kimlik karmaşası oluşturur bunda. Nasıl kimlik karmaşası oluşturur? Ben başarılıysam mı ailem için varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Ben bir ünvan sahibi olursam mı varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Şimdi bu sefer kendini sorgulamasına vesile oluyor. Bu sınav gün gelecek, bitecek. Bu sonuçlar başarılı başarısız. Yani bu da neye göre ölçülür? O da tartışılır. Başarı kime göre, neye göre?
1: Tabii ki.
0: Hedeflerin değiştiği gibi bu kavram da çok değişiktir.
1: Kesinlikle.
0: Onu da iyi belirlemek gerekiyor.
1: Balıktan kavağa çıkmasını da beklememek lazım.
0: Harikasınız. Başladığımız noktayla aynı noktada mıyız? Ona bakmak lazım. O zaman bunda neyi sorgulamamız gerektiğine bakmamız lazım. Biz bunun neresinde yer aldık? Ona bakmak lazım, değil mi? Etkenler çok fazla
1: Kesinlikle.
0: Olabiliyor. Şimdi biz bu duyguyu oluşturduk. Farz ettik ki çocuk tamam ailenin hedefine ulaştı. O hedefi de tutturdu. Kendi hedefini istediğinde gitti. Bizce şimdi başarılı, değil mi? arası çok sürmeyecek. Çocuğun okul dönemi başlarken aileden ayrılmanın kaygısını yaşamanın haricinde size vereceğim 3-4 ay içerisinde çocukta farklı duygular oluşmaya başlayacak.
1: Ne gibi?
0: Ulaşsa da o hedefe, ailesi için sadece bu hayatta başarılı olursa var olduğu duygusu o kadar ağır basacak ki birçok denemesinde ve asıl kalıcı olan o olacak. Çünkü aile bunu bilerek yapmadı. Aile çocuğunun hedefine ulaşması için,
1: ayaklarının üzerinde durması için,
0: harikasınız,
1: hayatını kurtarması için.
0: Harikasınız. Bugün ayaklarının üzerinde kim daha güçlü duruyor derseniz, ailede sevgi bağları ve sağlıklı iletişimi kuran kişiler derim. Bunu birkaç madde olarak alt alta da yazacak kadar iddialıyım.
1: Kesinlikle. İşte zaten biz bugün bu konuyu bu yüzden ele aldık.
0: Çok güzel
1: çünkü
0: yapmışsınız.
1: Çünkü bunun ailenin, insanın hayatında, hadi o meşhur çocukluğuna dönelim.
0: Dönmeyelim.
1: Meselesinin bence Türkiye'de sınavla çok ciddi tetiklendiğini düşünüyorum ben.
0: Tabii
1: hani
0: ki.
1: O çocukluğuna dönelim travması, işte babam alkol alırdı, işte annemi döverdi, yok bunlar tabii hala var, olmamasını temenni ederiz ama artık günümüzdeki travmaların bence şekli değişti. Travmalar, çocuklarımızın yaşadığı travmalar çok daha farklı sebeplerden
0: oluyor. Şimdi farklı konulara da dönüyor bu da. Travması olmayan insan yoktur denilecek kadar azdır ki biz yok olduğunu düşünüyoruz. Genelde bunu akademik makaleler de böyle gösteriyor, o alandaki çalışmalar. Baş edebilenler vardır. Ha, bununla yaşamayı öğrenenler vardır. Bir de her travma su yüzeyine çıkmak zorunda değildir. Öyle bir zorunluluk da yoktur.
1: Evet.
0: Yani ama bundan sonraki ekleyeceğimiz cümle şu olabilir. Kişi acaba sorumluluk almayı biliyor mu kendiyle ilgili, yetişkin olsa dahi hala suçlayacak birilerini mi arıyor? Eğer bu tarz bir ebeveynsek, bakın bireysel hayatıma döndüm. Yani şeye, çocukluktan evet, kopardım olayı. Çocuk anne ilişkisinden veya baba ilişkisinden kopardım. Ben bu sorumluluğu bile hala başkalarına, başka şeylere yüklüyorsam evlatlarımız hangi dili öğrenecek bizden?
1: Başkasına yükleme dilini öğrenecek tabii ki.
0: O zaman çok yadırgamamak gerekiyor. Aynı misali oluyor bir yerde her şey.
1: Peki hocam, zaman su gibi akıp geçmiş.
0: Öyle
1: süremiz var, daralıyor. O yüzden ben hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Sınav günü ve sınavdan hemen önce ailelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken noktaları bir sıralayalım.
0: Şimdiye kadar, sınava kadar çocuklarımız onlarca, yüzlerce denemelere girdi. Bununla söyleyeceğimiz, bunu bir iki gün önceden de başlayabilirim ama hızlıca toparlayayım ben. Her zaman yaptığın gibi gideceksin, kitapçına odaklanacaksın, yapabildiğini yapıp çıkacaksın. Biz de çıkışta seni burada bekliyoruz.
1: Bu kadar basit.
0: Bu tek cümle. Sınava girerken öyle sarılmalar, vedalaşmalar, yok öyle bir şey.
1: Normalleştirelim.
0: Yani diyorum ya, o kurduğum cümlenin manası
1: evet,
0: da o. Normalliği koruma. Ardından hiç, yani ben bir gün öncesinden, iki gün öncesinden de sistem son iki gün kala oturmaz çünkü. Bu zamanlardan oturmaya başlar. Uyku saatlerinin hep aynı olmasını önemsiyorum. Yatmayacaksa da telefondan, televizyondan, çalışmalardan kopmalı ve o yatağa girmeli. Sabah kalkma saati de aynı olmalı hocam. Bu da son üç güne bırakılmaz. Çünkü bir şeyler sisteme oturmalı. O duşlar alınmalı. Rahatlatacak, eğer içmek istediği, tüketmek istediği gıdalar varsa takviye gıdalar tüketilmeli. Sınav sabahı, ha bir de zihnin şöyle bir yapısı vardır. Mema ekine almaz.
1: Olumsuzluk eklerini, evet.
0: Kesinlikle. Onu atar, diğerini yapar. İşte şunu yapma. Yok, ona taktik verecek dönem çoktan geçti, geçti, bitti. Sadece stres oranını yükseltir. Ya da ilk şunlardan başla. Burada böyle yap, suyunu iç. Ya hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok bir öğrencinin. Tek tavsiye vakitli kalkıp vaktinde yerine yetişmesidir. Onda da zaten biz biliyorsunuz Türk toplumu olarak
1: hep
0: çocuklarımızı
1: beraber,
0: hep beraber götürüyoruz. Yani orada bize de sorumluluk kalıyor. Bunları söylemek isterim. Tavsiyeye, taktiğe hiçbir şekilde ihtiyaçları yok.
1: Peki,
0: vedalaşmaya.
1: Sınav sonrası sonuç ne olursa olsun,
0: evladımız çıktı
1: geldi.
0: Ay o süreç zaten anne babada haşat oluyor. Onu da biliyorum. Şöyle bir şey var. Geldi değil mi? Sarılın. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Ne yaptığını sorun. Çünkü bitti. Hiçbir değişiklik olmayacak. ne nasıl atlattığını sorun. Kimseyle konuşmak istemiyorsa konuşsun. Anlatmak istiyorsa kendi anlatsın. Sadece dinleyici olalım. Biz cevap vermek, yönlendirmek ya da bir şeyler öğrenmek zorunda değiliz. Bitti hocam o an itibariyle. Evet. Odasına mı kapanmak istiyor? Yatmak mı istiyor? Uyumak mı istiyor? Arkadaşıyla mı çıkmak istiyor?
1: Normaline dönsün artık o
0: tarihinde. Kesinlikle. Hatta çok başarılı geçen öğrencide bile o yaşadığı sıkıntı var ya, daralma. O bile ondaki bir yük atımının şeyini oluşturacaktır. Evet. Söylemeye gerek yok.
1: Çok doğru. Zaten sınavımız başarılı da geçse, başarısız da geçse o bizim evladımız.
0: Tabii.
1: Atacak
0: tabii.
1: Halimiz yok, satacak halimiz yok. Dolayısıyla da
0: sağlıkla
1: ne
0: kalsınlar.
1: Onun üzerine bir psikolojik baskı ne kendi üzerimize psikolojik bir baskı bırakmamak lazım.
0: O zaman biz de sınavdan çıkan anne baba olmanın rahatlığını yaşayalım. Değil mi? Bizim de hakkımız.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki, son olarak toparlayacak olursak.
0: Hı hı.
1: Öğrencimizin bu süreçte psikolojik dayanıklılığını artıran faktörler neler? Çocuklarımızın psikolojik olarak sağlığını korumak için şu süreçte nelere öncelik vermeliyiz?
0: Biz hala şöyle avantajlıyız. Bugün yayını izleyen herkesin de bir uçtan mutlaka yapıyordur ama olur ya, eksiği varsa da tamamlayacağını, başlayacağını düşünüyorum ki kalan zaman bizim için yeterli. Bu öz değer duygusu için onun değerli olduğunu hissettireceğimiz şeylere ağırlıklı hale getirip konuşalım, olur mu? Sürekli böyle dikte eder gibi değil. İkincisi, akademik tarafındaki konuşmaları bırakalım.
1: Çok güzel.
0: Bakın, o şart, su götürmez. Çünkü onu yönlendiren çok kıymetli hocaları var. Onu denetleyen, sınavlarına bakan çok kıymetli kurumlar var. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bunu zaten yapan var. Oraya gitti aynı şeyi duyuyor, eve geldi aynı şeyi duyuyor. Hayır, arada nefes almalarına izin verelim. Bu saatten sonra eğer akşam çalışma oranlarını düşürmek istiyorlarsa düşürmelerine izin verelim. Ve şeyi soralım. Ben de istediğim bir şey var mı? Biz buradayız. Tamam, ben yan odadayım. Yanında oturmak zorunda değil, seninle televizyon izlemek zorunda değil. Bazen anne babalar kendi stres oranını düşürmek için yanında istiyor. Ay, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz eğer yetişkin halimizle bununla mücadele edemiyorsak yazık. Çocuğa yüklemek daha farklı olur.
1: Kesinlikle.
0: Normali koruyalım. O saydığım maddeler var ya, uyku ve sabah kalkmasını disipline edelim. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Ve heyecanımızı ona göstermeyelim. Kamufle edin. Nasıl ederseniz birçok yöntem var ama edin, ama ona göstermeyin.
1: Kesinlikle. Ben de buradan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinde artık önüne gelen herkesin eğitim koçu olduğu,
0: evet,
1: herkesin tavsiyeler verdiği bir süreçte pat pat önümüze düşen, sınava 8 gün kala şu kadar net yükseltebiliriz, sınava 10 gün kala bunu yapabiliriz, sınav anında ne yapmalıyız sevgili veliler, lütfen yetkinliğine inanmadığınız her duyduğunuz şeyi çocuklarınıza uygulamaya çalışmayın. Doğruluğundan emin olmadığınız her şeyi çocuğunuzun üzerinde denemeyin lütfen. Çocuklarımız bir deneme aracı değiller. O yüzden aslında çok da sizin söylediğiniz gibi böyle kompleks bir şeyle de uğraşmıyoruz. Bunu normalleştirip bir sınav var önümüzde. Bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonrasında da sınavı sağlıklı bir şekilde atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü sınav hayatımızın sonu değil. Hayatımızın başlangıcı da değil. Hayat sürecimizin içerisindeki iniş çıkışlardan bir tanesi. Bunu önce kendimiz idrak edip sonra da çocuklarımıza bu konuda destek olmalıyız diyorum. Hocam, sınav öncesi son kez velilerimize ve öğrencilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Her şeyden önce velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, hepsinden çok evlatlarımıza. Nerede başladıkları, nasıl başladıkları, nereye kadar geldikleri inanın önemli değil. Bunu şu an hissedemeyebilirler ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve evlatlarımızın her biriyle ayrı gurur duyuyorum. Bazen başarı yolculuğu birden yükselir, anlayamayız. Bazen yavaş yavaş ilerler. Ama biliyorum ki ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve çıkacaklar. Bu da bittikten sonra fark edecekler. Yolları bahtları açık olsun.
1: Amin.
0: Her şey sakinlikle ve hepsinden önce de kalp, ruh ve beyin sağlıkları yerinde ilerlesin, bitsin bu süreç. Benden Amin. Başarılar, dualarımda hepsi yer alacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Sevda hocam, ayağına sağlık. Yüreğine sağlık, sesine sağlık, nefesine sağlık. Verdiğin kıymetli bilgiler için, Ben kendi adıma da çok şeyler aldım üzerime. Umarım bizi dinleyenler ve izleyenler de bizden feyiz almışlardır. Ben de sizin aracılığınızla buradan bütün öğrencilerime ve velilerime sınav yolculuklarında başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Herkes kalbindeki hedefe ulaşabilsin i̇nşallah. Diyorum ben de.
0: İnşallah.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli hocam. Allah'a emanet.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler ve izleyiciler, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla yeniden birlikte olana dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun

0: dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
1: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğdu. Tatar olan ailesinin kökeni Kırım'a dayanmaktaydı. Müziğe 6 yaşında ailesi gibi Kırım göçmeni ve Ukrayna Konservatuarı mezunu, klasik Batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleriyle müzik eğitimine devam etti.

Sanatçı 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmer'di Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk sanat müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul Musiki Cemiyetlerinde yaylı tambur, Türk Halk Müziği Cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.

Gencebay, Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu üstlendi. Kendi açtığı müzik dershanelerinde ise öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanın bağlama üstadı Bayram Arıcı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle Küçük Bayram diyorlardı.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

0: İlk profesyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin'i 14 yaşında yapan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğiyle ilgilenmeye başladı. Batılı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksafon çaldı. Daha sonralarındaysa İstanbul'a gelerek Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Darül Elhan olan İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Bir sürede icra heyetinde bulundu.
1: Ne olur bir yerden karşıma çıksın.

Sanatçı 64 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince müzik çalışmalarına ara vererek askerlik sebebiyle İstanbul'a gitti. Vatani görevini Heybeliada'da Bahriyer olarak sürdürdüğü yıllarda Merasim Bölüğü bandosunda saksafon çalmaya devam etti.

1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren Gencebay, bu sınavı da dereceyle kazandı. Aynı yıl Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Çiğnü Çen Tanrı Korur'la birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptıktan sonra, kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 67 yılında kendi isteğiyle TRT'den ayrıldı. Bu yıllarda babasının işlerinin bozulması nedeniyle Samsun'a döndü.

Gencebay TRT'den ayrıldıktan sonra Arif Sağ ile birlikte 66-68 yılları arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahattin Akkiraz ve Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçıya bağlama çaldı. Bu dönem içinde Kızılırmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi Türk filmlerinde de müzikal direktörlükte bulundu.

İstanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bayşu, İsmet Sıral, Burhan Tonguç, Erkin Koray, Ömer Faruk Tekbilek, Vedat Yıldırım Bora, Özer Şenay ve Neşet Ertaş gibi sanatçılarla sık sık bir araya gelip müzik yaparak gelecekte kendi ortaya koyacağı müziksel sentezin ilk meyvelerini verdi. Ağlıyorum Yana Yana, Gönül Bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leyla'm gibi türkü plakları çıkardı. Sevemedim Kara Gözlüm, Sabır Taşı ve Koca Dünya gibi besteleri çeşitli sanatçılar tarafından okunmaya, sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak duyulmaya başladı.

Sanatçı türkü plaklarından sonra 68 yılında ilk serbest çalışmalar plağı olan Sensiz Bahar Geçmiyor, Başa Gelen Çekilirmiş plağını çıkardı. Bundan sonra Topkapı Plak ve İstanbul Plak'tan seri olarak plaklar çıkarmaya devam etti.

69 yılına gelindiğinde ise kendisinin bu yeni çalışmalarını seslendirmesi için aşırı ısrarlar vardı. Onun aynı zamanda yorumcu olmasını da istiyorlardı. Kendisi bunu her ne kadar istemese de Moda Park sahibi Mahmut Tezcan'la bir tavla oyununda kaybetmesi üzerine verdiği sözü yerine getirmek için ilk defa yorumcu olarak başa gelen çekilirmiş Sensiz Bahar Geçmiyor isimli eserlerin 45'liğini yaptı.

Sanatçı yine 69 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver, Yorgun Gözler 45'li ile Türkiye çapında ün kazandı. Bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başladı. Ben eski halime daha mesuttum, hor görme garibi, severek ayrılalım, ümit şarkısı ve sevenler olmaz gibi plaklara ise bu yıllarda imza attı.

Gencebay 71 yılındaysa İstanbul Plak'a ortak oldu. 72 yılında Yaşar Kekabay ile birlikte Kervan Plak şirketini kurdular. Kervan Plak, Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketiydi. Bünyesinde Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Mustafa Sağ Yaşar, Ahmet Özsan, Kamuran Akkor, Semiha Yankı, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Bedia Aktürk, Nil Burak, Ziya Taşkent, Semiramis Pekkan, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu ve Gönül Yazar gibi starları bulunduruyordu. Kervan Plak, o dönemin en güçlü plak şirketlerinden.

Gencebay bugüne kadar 35 filmde başrol oynadı. 90'a yakın filmde de müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendi seslendirdi.

Gencebay'ın yaptığı çalışmalara TRT Denetleme Kurulu'nca arabesk dendiyse de Gencebay bu değerlendirmeyi yanlıştır ve eksiktir diyerek kabul etmedi. Gencebay'a 33. Türkiye Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanı 1998'de layık görüldü.

Yasal olarak 67 milyon civarı plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın korsan üretimlerin yasal üretimlerden iki kat daha fazla olduğu düşünülürse, yasal olmayan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin edilmektedir.

Gencebay 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın bu dünya Türkiye'nin ağıtıdır. Şu bir gerçek. 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. İşte 75'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın bu dünyayı. O Türkiye'nin ağıtıdır. Ağlanacak parçasıdır." demiştir. 17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için yayımlanan Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmişlerdir.

Gencebay 66 yılında Beyaz Kelebekler grubunun o dönem solisti olan ses sanatçısı Azize Atalay ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 1970 yılında Altan ismini verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Çift evliliklerini 77 yılında sonlandırdı. Gencebay ikinci evliliğini 78 yılında Sevim Emre ile yaptı. Çiftin bu evliliğinden 81 yılında Gökhan ismini verdikleri de bir oğlu dünyaya geldi.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Orhan Baba'yı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz Kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. Yıl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
4: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerini çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Pomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Muhtar, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, "Uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, "Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır" dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri Mendil Kapmaca Turnuvası'nda Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
4: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Pomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, "Uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, "Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır" dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri Mendil Kapmaca Turnuvası'nda Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarının sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan Aces Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler Günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan

Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde şifa var dediler, içmeye geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: Gözümden gitmiyor birden.
1: 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavili Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LP'si yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur, güftesi Şukufe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Bedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: avuçlarında hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar. 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır. Sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayınlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Şimdiki ve programımızın son sanatçısıysa Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akar Çeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz Kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanı

0: dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Mirabol İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz Kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak, en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreci içlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.